ulerbabın takvası, yani beşinci takva. İşte ulerbab olmak, daimi zikrin sahibi olmak ve yeni bir takvanın sahibi olmak. Burada özellikler var. O kişi artık daimi zikrin sahibidir. Ullelbap olmuştur. Özellikleri şunlardır. O kişinin kalbindeki daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için daima zikrediyor. Nefsinin kalbi pırıl pırıl nurlarla dolu. Daimi zikrettiği için karanlıkların tekrar kalbine ulaşması artık mümkün değil. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özelliği kişinin daimi zikrin ötesinde. Üçüncü özelliği, o kişinin kalp gözünü açıyor Allah Teala. Dördüncü özelliği, kalp kulağını açıyor. Kalp gözü de, kalp kulağı da açık. Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor kalp kulağıyla. Kalp gözüyle de Allah'ın bütün gösterdiklerini görüyor. Sonra mı? Bu görüşlerden sonra o kişi üç tane daha özelliğin sahibi. Bir, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an her konuyu tezekkür etmek imkanının, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Altıncısı, ya da bu üç özel şartın dörtten sonraki üçüncü üç özel şartın ikincisi, hayra ulaşmak. Bu kişi hayır sahibi. Ne demek bu hayrın sahibi olmak? O kişi daimi zikrin sahibi. Zikir devamlı derecat kazandırır. Hayırsa derecat kazandığımız bütün amellerdir. Kişi bu sebeple hayrın sahibi oluyor. Bir özelliği daha var. Bu kişi hüküm sahibidir, hikmet sahibidir. Hem hakemlikte hem hakimlikte mutlaka Allah'a sorarak karar verdiği için adaletle davranır. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman onların nereye ait olduğunu, hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta mutlaka sezer. İşte böyle bir noktadaki takva, bu takvadır. Burada ulul-elbab'tan bahsediyor Allah Teala. Ulul-elbab'ın takva sahibi, ey ulul-elbab, bana karşı takva sahibi olun diyor. Ve altıncı takvada irşada ulaşmak söz konusu. Ulul-elbab olanlar yerin yer katlarını, yerlerin melekutunu görüyorlar. Yedi tane cehennem, her katta ayrı ayrı ve yerin zemin katın sırrına da vakıf oluyorlar. Çünkü bu seviyede Allah Teala yerlerin melekutunu gösterirken yeryüzü de bir yer. Buradaki devrin imamının dergahının özelliklerini de gösteriyor bu takvanın sahiplerine. Yerlerin melekutu onlara ayağın oluyor. Ne zaman göklerin melekutu başlarsa birinci gök katından itibaren, o zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ki bu da bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuş. Bu da altıncı takvanın muhtevası içerisinde. Altıncı takva için Allah Teala buyuruyor ki, ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, kat enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa. Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler giydirdik ve libasut takva ve takva elbisesi indirdik diyor Allah Teala. Kat enzelna,
biz indirdik diyor üzerinize. Livas-ı takva, takva elbisesi. Zalike hayrun. İşte bu daha hayırlıdır. Zalike min ayetullahi lealuhum yezekkerun. İşte bu Allah'ın ayetlerindedir. Böylece onlar tezekkür ederler diyor Allah-u Teala. Takva elbisesi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'nın öyle bir elbisesidir ki o kişi bütün negatif faktörlerden Allah-u Teala tarafından korunur. Ancak kalbi müzeyyen olanlar bu noktaya ulaştırılabilir. Takva elbisesi bir zırh gibidir. Başlangıçta hani Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman Allah'ın geçici zırhı bizi kuşattığında nasıl şeytan bize hiçbir şey yapamadan ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırıyorduk, şeytanın tesiri sıfırlanıyordu. Burada da aynı şey söz konusu ve onun çok daha üst seviyesinde bir şey söz konusu. Çünkü burada kişi zaten daimi zikre ulaşmış, ulelbap makamını geçmiş, gök katlarının da hepsini geçerek 7 tane gök katını görüyor. 7. katın 7 tane aleminde geçiyor ve 7. kattaki 7. alemin en üst noktası olan Sitre-i Müntaha'yı görüyor. Bu noktada yeni bir takvaya ulaşıyor. Bu takva Allah-u Teala'nın irşada ulaşanlarına ait olan takvası. İrşada ulaşmaksa 18 mertebe o kişinin kalbinde aydınlanma, nurlanma oluşudur. 18 mertebe müzeyyen olması söz konusu kişinin kalbinin. 7 mertebe yerlerin melekutuyla oluştu. 2. 7 mertebe göklerin melekutuyla oluştu. 14. Kişi Sitre-i Müntaha'yı görünce Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına ulaştıktan sonra bu 14 mertebe olmuştu. 7 mertebe Ulu'l-Elbab makamında oluşmuştu. 7 mertebe de İhlas makamında oluştu. Ve kim Sitre-i Müntaha'yı görürse o Ulu'l-Elbab makamının İhlas makamının ötesine geçmiştir. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh daveti Allah-u Teala tarafından yapılır. Allah'ın bütün söylediklerini işiten ve idrak eden kişi için geçerlidir. Hem Ulu'l-Elbab olmayı aşmıştır, daimi zikrin sahibi olmayı, hem de 18 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Affedersiniz, 14 mertebe, 2 defa 7 mertebe ve Sitre-i Müntaha'yı görmüştür. Göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'un sahibi olur. Bu kişi selam makamına geçer. Orada o kişinin günahları örtülür. Ona selam nuru verilir. Sonra da günahları sevaba çevrilir. Selam makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi günahların örtülmesi. Üçüncü kademesi o kişiye selam nuru verilmesi. Dördüncü kademesi de günahlarının sevaba çevrilmesi. Burası bu noktada bu takva, altıncı takva geçerlidir. Kişi artık takva elbisesi giymiştir. Yani 18 kademelik bir müzeyyen olmayı ifade eden yeni bir elbise giyiyor kişi. Bu takva elbisesidir. Ve geriye sadece 19. kademe kalır. 19. mertebe kalır. Bu iradenin de Allah'a teslimidir. Bildiğiniz gibi bütün sahabe Ulu'l-Elbab makamına ermişti. İrşada da ulaşmıştı. Yani irşat makamının sahibi
de olmuştu irşada ulaştıktan sonra. Sahabenin irşada ulaşması, kendilerinin irşad alması, irşad olması istikametinde konunun sonuna ulaştıklarını gösterir. Ondan sonra Allah Teala onları bu mertebeden sonra bir mertebe daha kalplerini müzeyyen kılar. Bu o kişilerin iradelerinin Allah'a teslim etmesi sebebiyle bir mertebe daha bir noktaya ulaşmalarıdır. Ve böylece yedinci takva oluşur. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun." Ey amel olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun ve siz Allah'a teslim olun, sonra ölün. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun. Bu teslimi külli ile teslimdir. Ve bütün sahabe teslimi külli ile teslim olup, iradelerini de Allah'a teslim edip, Allah'ın o son makamına, irşat makamına hepsi ulaşmışlardır. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabenin, münafıkların değil, sahabenin İrşad makamına ulaştıklarını Allah Teala kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Hepsi ensarda muhacirinde irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve zaten ayet-i kerimenin sonunda hem ensarın hem muhacirinin hem de onlara tabi olanların da tabiinin de irşat makamına yükseldiğini ifade ediyor. Çünkü onların hepsi için fevzül azim sahibidirler diyor Allah-u Teala. Adın cennetlerinin sahibi olduklarını görüyoruz. İrşat makamının sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesindeki takva, hakkı tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır, hakkul yakin takvasıdır. Böylece takvaların 7 kademede bütünleştiğini, 7 safhada gerçekleştiğini ve bütün sahabenin 7. takvaya kadar bütün takvaları birer birer geçerek ulaştığını görüyoruz. Allah Teala'nın hepinizi bu takva kademesine ulaştırarak hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha

Üçüncü cenahen iki kanadın sahibi olmak demek. Öyleyse hangi kanatlardan bahsediyor Allah Teala? Birinci kanat cennet kanadı, ikinci kanat dünya kanadı. Cennette olmak, yani öldükten sonraki hayatının akabinde, kıyamet günden sonra başlayacak olan hayat, bir cenneti, bir de cehennemi ifade eder. Herkesin gitmek istediği yer cennettir. Öyleyse kanatlardan birisi kıyametten sonraki devrede cennette olmak kanadı. Kanatlardan ikincisi de dünya kanadı. Şu dünyada mutluluğu yaşayabilmek. Ahsen olmak demek, zaten nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olması demek. O zaman kişi ya ihlas makamındadır ya salah makamındadır. Nefsin bütün afetleri yok olduğuna göre kişi yaşarsa ulu'l-elbab makamından sonra mutlaka ihlas makamına geçecektir. İhlas makamından sonra da mutlaka salah makamına geçecektir. Otomatik bir işlem onu ulu'l-elbab'tan ihlasa, ihlastan salaha götürecektir. Kişi daimi zikre ulu'l-elbab makamında ulaşır, ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Daha evvel ahsen olan ruh Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Daha evvel fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ama nefsin ahsen olduğu yerde fizik vücut da ahsen olur. Ve fizik vücut bu noktadan itibaren dünya saadetini %100 olarak yaşamaya başlar. Ondan evvel de fizik vücudun yaşantısı 25. basamakta nefsin kalbinde afetler olduğu halde ve o afetler sesini akla duyurabildiği halde aklın buna hiç iltifat etmeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir emri yasak ettiği hiçbir şeyi uygulamayan bir hüviyet vermesi fizik vücuda kişiyi zaten ahsen kılar. Ama bu fizik vücudun ahsen olmasıdır. Fizik vücut nefsin ahsen olması tamamlandıktan sonra bir muhteşem olayı ifade eder. Nefsin ahsen olmasının muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsteki bütün afetler yok olduğu noktadan itibaren fizik vücut da gerçek anlamda ahsen olur. Yani artık nefsin afetlerinin o hesaba katması bile negatif talepleri tamamen tarihe karışmıştır, yok olmuştur. Böyle bir dizaynda olacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan ötesi hep ahsen olmayı ifade eder. Daimi zikre ulaşan bir kişi artık ahsen olmuştur. Nefsi de ahsen olmuştur. Nefsi ahsen olunca şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuştur. Fizik vücut da bu noktada nefse göre ahsen olma noktasına gelmiştir. Demek ki fizik vücut iki hüviyet yaşıyor. 25. basamakta fizik vücudun kalbinde hala %9, nefsin kalbinde hala %9 afet vardır. Ama fizik vücut bu afetlerin negatif tepkilerini, akla ulaştırdıkları negatif isteklerini hiçe sayar. Akıl o noktada artık nefsin negatif taleplerini dikkate almaz. Çünkü şuurlandığı bilgi artık ona bunu yaptırır.

O başlangıçtaki şuurun sahibi değildir. Başlangıçta bir negatif ortamda çocukluğundan beri yetiştiği negatif pozisyonların devamını sadece devreye koyar. Ama bu noktadan itibaren o bir bütünü içerir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi kendisine amel ittihaz etmiştir, usul ittihaz etmiştir ve bu usulü hangi şartların içinde olursa olsun gerçekleştirir. İşte bu gerçekleştirme iki ortamda vardır. Nefsin hala %9 afetleri bulunduğu ortamda da akıl kazandığı şuurun bir gereği olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsin serzenişleri, afetlerin talepleri onu o noktadan itibaren hiç alakadar etmez. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Bu noktada fizik vücut aklın standartları içinde ahsendir. Yoksa nefsin ahsen olma noktasında ahsen olamamıştır. Öyleyse fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Kalbinde, o kişinin kalbinde %9 karanlıklar olduğu devredeki fizik vücudun ahsen oluşu, %9 afetleri dikkate alamamak istikametinde şekliyle gerçekleşir. Ama nefs %100 tasfiye olduktan sonra kişi ulul elbab kademesine, sonra ihlas kademesine ulaştığında artık fizik vücut hiçbir afetin de negatif talebine muhatap olmayacaktır. O zamanki fizik vücudun ahsen oluşu birinci kesimdekinden farklı bir ahsen oluştur. Orada muhalefet vardı %9'da olsa ama burada hiç muhalefet yok. Yani nefs nasıl %100 arınmış da ona göre davranış biçimini kendisine esas ittihaz etmişse, fizik vücut da nefsteki standardın aynına sahiptir. Şeytan %100'üne tesir edememektedir nefsin afetlerinin. Çünkü afetler yok. Afetlerin sıfırlandığı bir ortamda hasletlere, faziletlere şeytanın tesiri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğu bir müessese düşünün. Ve fizik vücudun iki defa ahsen oluşunu düşünün. Birincisinde nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz fizik vücut için. Ama ikincisinde nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra artık hiçbir muhalefet mevcut olmadığı için nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anılması söz konusuysa o kademede fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Öyleyse bu farklılığı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir insanın ahsen olduğu nokta neresidir? 26. ve ondan yukarıdaki basamaklardır. 26, 27, 28. basamaklar. Şimdi başlangıç noktasından oraya gelelim kısaca bir ifadeyle. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı gözetleniyor. Gözleniyor. Pozitifse davranışımız, Allah-u Teala bizim kalbimizde
hayrın olması olduğu neticesine ulaşıyor ve seçiliyoruz Allah-u Teala tarafından. Eğer seçilen birisi olarak Allah'a ulaşmayı dilemişsek, o zaman üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitiyor, biliyor ve görüyor. Böyle olunca Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli, Rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın baş gözlerimizdeki o güne kadar mevcut olan bir perdeyi, bir nevi gözlüğü gözümüzden almasına sebebiyet veriyor. İrşad makamına herhangi bir insan olarak bakarken o güne kadar, o günden sonra ona herhangi bir insan olarak bakmıyoruz. İrşadın sahibi olarak bakıyoruz. Yani onu görerek bakıyoruz artık. Bakıyoruz ve görüyoruz ki o bir mürşittir. Sonra Allah-u Teala kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Aynı anda birkaç dakika içinde hepsi oluyor bu işlemlerin. Ve irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlıyoruz. İrşadın ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hidayetin ne olduğunu, Allah'a teslimin ne olduğunu, vuslatın ne olduğunu, takva sahibi olmanın ne olduğunu, Allah'ın rızasını kazanmanın ne olduğunu, kavramları anlamaya başlıyoruz. Bu anlamak, kulağımıza ulaşan sözleri değerlendirmek manasına varmak yetmez. Onları kalbimize indiriyoruz. Ama kalbimizde ekinnet var. Ekinnet olduğu için idrak edemiyoruz ne olduklarını. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden kalbindeki ekinneti de kaldırıyor ve kişi fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyor. Neyle? Allah-u Teala ekinneti alırsa yerine başka bir şey koyacak. Koyduğu müessesenin adı ihbat. Mühbit oluyoruz. Kalbine ihbat konulmuş birisi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktada bir kişi daha ötedeki şeyleri de Allah-u Teala'dan alır. Allah harekete geçmiştir. Durdurmaz hamlelerini, kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Şeytana dönük konumdan Allah'ın nurlarına dönük konuma çevirir. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağıya inzal edilir. Ondan sonraki kademede, 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, nurları kalbimize girebilsin diye. İrşat makamına ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları kalbimize girsin diye, enerji grupları kalbimize girsin diye. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra zikir yaparız. Allah bize zikri sevdirir. Zikri yaptığımız zaman göğsümüze, oradan kalbimize ulaşan yolu takip ederek, Allah'ın göğsümüze yararak kalbimize ulaştırdığı nur yolunu takip ederek kalbimize ulaşan nurlar, kalbimizin mühürlü olduğunu görürler. Ve fazıllar sızmaya çalışır, sızamazlar. Ama rahmet nurları sızmaya çalışır ve bunu başarır. Nefsimizin kalbine nur girişimi başlar. 11. basamaktayız. Bu nur birikimi %1, %2 olur. 13. basamaktayız. %3 olmaz zaten. %2'den öteye çıkamaz. Rahmetin kalbimize giriş imkanı bununla sınırlıdır. Çünkü kalpte onu devamlı dışarıya atmaya başlayan, çalışan küfür kesilir.
kelimesi mevcuttur. Ve küfür kelimesi afetlerden başka hiçbir şeyi kendisine çekmez. O orada kalpte yuvalanmış olduğu için kendisine çektiği nurlar da kalbi devamlı doldururlar. İşte böyle bir noktadan sonra huşuya ulaşan kişi %2 nur birikimiyle mürşidini çağırır. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Kişi ulaşıp tabi olur ve bu sefer de 10 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Ve bu 10 tane nimetin 3 tanesi hidayetle ilgilidir. Birincisi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması. İkincisi fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Üçüncüsü nefsimizin tezkiyeye başlaması. Aslında 3 hidayet de nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmazsa fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulamaz. Nefs tezkiyeye başlamazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, yani ruhumuzun hidayeti de, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması da, yani fizik vücudumuzun hidayeti de, ikisi de nefsin tezkiye ve daha sonra tasfiye olmasına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'tan aldığımız 10 tane nimetin birincisi devre-i imamının ruhu başımızın üzerine gelir. İkincisi Allah kalbimizin nur kapısını açar. Kalbimizin mührünü açar. Nur kapısındaki mührü, o güne kadar mühürlü olan kalbimizin nur kapısı açılır, mühür açılır. İkincisi, ya da ikinciydi bu, üçüncüsü, Allah nefsimizin kalbinden küfür kelimesini alır. Dördüncüsü, kalbimizin içine iman kelimesini yazar ve gerçek anlamda bir mümin oluruz. Yani ağzımla ben müminim diyen, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyen birisi değil. Kalbinde de artık iman yazdığı için kalbindeki imanın sahibi olan bir mümin olur kişi. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala 5. nimet olarak kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimet fizik vücudun şeytana, nefs tezkiyesine paralel olarak kul olmaya başlamasıdır. Ve 4. nimet ruhun Allah'a doğru her %7 nur birikiminde bir kat yükselmeye başlaması ve sonunda Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmesidir. 3'ü de hidayettir. Ruhun hidayeti, nefsin hidayeti, fizik vücudun hidayeti. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar 1'e 10 veren Allah'ın ihsanlarda bulunduğu, o günden itibaren ihsanların nimete dönüşmesi ve 1'e 10'u Allah-u Teala'nın 1'e 100'e çıkarması. Ve bu 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diye 700 kata kadar yükselir. Ve zikir yaparız. Nurlar, rahmet, faz ve salavat nurları göğsümüze gelir. Mührü kalbin alt kapısına iter. Kalbim mühürler. Kapı kapanır zulmani güçlere. Karanlıkların kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Peki ne olur? İman kelimesinin etrafında kalbimize gelen fazıllar toplanmaya başlar. Bu %1, %2 derken %7'ye ulaşır. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbindeki Allah'ın emirlerine asla itaat etmez.
gitmeyen, yasakları ise mutlaka işlemeye çalışan nefslerin, nefs afetlerinin %7'si yok olmuştur. Artık nefsimizin kalbindeki oraya yerleşen faziletler, onlar da ruhun hasletleri gibi Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbine %7 fazilet doğmuştur. Nefsi emmaredeyiz. Ama ruhumuz bunun üzerine nefsimizin birinci gök katını açacak imkana kavuşmasıyla %7 nefs tezkiyesiyle birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz oraya ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhumuz ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri, ruhumuz Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle, meap olan, sığınak olan Allah'a sığınıyor, evvap oluyor. Sığınağa sığınmış oluyor. Burası ruhumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ahsen olduk mu? Hayır, olmadık. Zaten ahsen olan ruhumuz kendisinden bekleneni yaptı. O bize bir emanet olarak verilmişti. Emanetimizi emanetin sahibi olan Allah'a teslim ettik. Ve olay teslimle tamamlandı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a teslim oldu. 22. basamaktayız. Sonra ne oluyor? Şu anda beka makamının, fena makamının sahibiyiz. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Sonra bir sonraki makama ulaşıyoruz. Beka makamı. Allah Teala bizi bekaya ulaştırıyor. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyoruz. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Velayetin üç makamı: fena, beka, zühd. Nefsimizin kalbindeki nurlarsa Allah'a ulaştığımız zaman %51 olmuştu. Teslim olduğumuz zaman %61'e çıkar. 61'de bir süre devam ederiz. 71'e, 61'den yükselen, %61'den sonra yükselen nurlar %71'e ulaştığı zaman Allah taht ihsan eder. Daha günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız zaman %81'e ulaşır nurlar. Ve %81 ile %61'den sonra 61 ile beka makamına ulaşırız. %71 ile zühd makamına ulaşırız. Zühd makamına ulaşan kişi, günün yarısından daha fazla zikreden kişi, zikrini daha çok arttıracaktır. Ve %81 nura ulaştığımız zaman bakacağız ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Aklımız o güne kadar yaptığı, elde ettiği şuurlanmayla artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye fizik vücudumuzu ehil görmüş, yasak ettiği fiilleri de işlememeye ehil görmüş. Allah neyi emretmişse fizik vücudumuz onu yapmaya başlar, yasak ettiklerini de işlemez. İşte bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Fizik vücudumuz ahsen olmuş mudur? Buradaki müessese eksik bir ahsen olma müessesesidir. Çünkü nefsimizde afetler %19 olarak
fizik vücudumuzda Allah'a teslim olduğu noktada %19 afet var nefsimizin kalbinde. Ve bu afetler giderek azalacaktır. Çünkü zikrimiz çoğalıyor. Daimi zikre ulaşamadık ama daimi zikre doğru yaklaşıyoruz. Nefsimizin kalbinde bu afetler 19 da olsa %9 da olsa afetler var. Bu afetlerin bir rezistansı var. Karşı çıkışı var nefsimizdeki afetlerin. Dolayısıyla bu noktada fizik vücudumuz ahsen değildir. Ahsen bir davranış biçimi sergilemektedir fizik vücudumuz. Çünkü aklımız o güne kadar ulaştığı şuur kazanma olayıyla artık Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Böyle bir özelliğin sahibidir ama nefsin afetlerine paralel bir rezistansla karşı çıkışta kişinin iç dünyasında yankılanmaktadır. Bu sebeple fizik vücut işlemleri Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmakta, yasak ettiklerini işlememektedir. Ama devamlı da o iç dünyasındaki karşı çıkışları yaşamaktadır. Öyleyse bu noktada fizik vücudumuzun ahsen olması gerçek anlamda bir ahsen oluş değildir. Bir ara tabir olarak gene ahsen olan anlamına muhsin kelimesini burada kullanıyoruz. Ama aslında bu eksikliği bileceksiniz. Nefsimizin kalbinde afetler hala var. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada %19 var. Ve bu 19 %91'e kadar gidiyor nurların artımına. %9 nur karanlık kalmış ama gene kalmış. Hala fizik vücudumuz gerçek anlamda rezistanssız, afetlerin itiraz edemediği bir ortama ulaşabilmiş değildir. Öyleyse ahsen olmak müessesesinde güzellerin en güzeli olmak olayı var. Henüz güzellerin en güzeli değil fizik vücudumuz. Ne zaman olur? Ne zaman kişi daimi zikre ulaşır da nefsindeki bütün afetler yok olursa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini iç dünyasında nefsin afetlerinin itirazı olmaksızın yapmaya başlarsa, engelsiz, rezistanssız, karşı konulmasız bir Allah'ın emirleri uygulaması, yasak ettiği fiilleri işlememek olayı tahakkuk ettiği zaman sonuca ulaşmış oluruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi %81 nurla başlar nefsimizin kalbinde. Hala 19 karanlık vardır ve devam eder. O normal standart devam ederken bir gün daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız zaman fizik vücudumuzun teslimini ifade eden muhsin kelimesinin ötesine geçeriz. Fizik vücudumuz da ahsen olur, nefsimiz de ahsen olur daimi zikirle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, bir daha buradan daimi zikrin dışına çıkmak hiçbir şekilde söz konusu değildir. Daimi zikir müessesesi, geri dönülmesi mümkün olmayan bir yeri ifade eder. Kim daimi zikre
erişmişse onun kalbine kesintisiz olarak Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gireceği için bunların her biri de zulmani kapıyı örten mührün üzerine devamlı baskı yapacağı için o kişinin nefsinin kalbinde bu zulmani kapıdaki mührün oradan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Dört grup enerji devamlı olarak baskı yapmaktadır mührün üzerine. Aşağıdan mührü yukarı çıkarmak isteyen şeytanın karanlıkları ve afetler ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar. Yukarıdan gelen dört grup enerjinin baskısı mührü hep orada tutar ve ömür boyunca zulmani kapı şeytanın karanlıklarına kapalı kalır. Kişi ömrü olduğu sürece daimi zikre ulaşmışsa hep daimi zikirde kalacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevada kişinin artık ahsen olması zamanı gelmiştir. Daimi zikre ulaşmıştır kişi. Daimi zikre ulaştığı anda o kişinin fizik vücudu da ahsen olur, nefsi de ahsen olur. Daha evvel ruhu zaten ahsendi. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Bu ahsen olarak yaratılma muhtevasına dikkatle bakın. Ruhun kalbinde sadece hasletler vardır. 19 tane haslet. Yani güzellik, yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiklerini hiçbir şekilde gerçekleştirmeyecek olan 19 tane çeşitli haslet, nefsin afetlerinin zıtları. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman hikmet sahibi oluruz. Kimdir ahsen? Ahsen hikmet sahipleridir. İnsanlar arasında ahsen olan kimdir? Hikmet sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Asgari standartlarda ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği nedir? 190 ve 191. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişinin gelişmesi muhtevası bir yere ulaştırmış onu. Daimi zikre. Daimi zikir nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Öyleyse ahsen olmanın özellikleri nelerdir? Ahsen olmak hikmet sahibi olmayı gerektirir. Kimdir ahsen olan kişi? Yedi özelliğin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler mutlak olarak yok olmuştur. Tekrar geriye dönmeleri de mümkün değildir. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört,
kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle konuştuğu bütün sözlerini işitir ve Allah'ın gösterdiği, kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin muhtevasına bakıyoruz. Dört tane temel şartın sahibi. Bu kadar da kalıyor mu? Hayır. Üç tane de vasıf şartı kazanıyor kişi. Bir, bu kişi ehli tezekkürdür. İki, bu kişi ehli hayırdır. Üç, bu kişi ehli hükümdür. Ne demek istiyoruz? Ehli tezekkür ne demek? Bu kişi Allah ile müzakere edebilir her konuyu. Her konuyu sorar Allah-u Teala'ya, cevap alır, anlamadığı yeri tekrar sorar, detaylar ister Allah-u Teala'dan ve Allah ile konuşur. Allah'tan vahiy alır, onunla her türlü konuyu konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır ne demektir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olayların adı şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi her an Allah-u Teala'yı zikrettiği için her an derecat kazanıyor. Öyleyse her an hayır kazanan bir kişiye Allah-u Teala ehre hayır diyor. Peki başka hangi özelliğin sahibidir? Kendisine hikmet sahibi denmesini temin eden asıl faktör hüküm sahibi olmak. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'de o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak bu kişi ortaya koyabilecek bir özelliğin sahibidir. Buna feraset diyoruz. Hüküm sahibi olmak, ferasetin sahibi olmak demektir. İşte kim ehli hükümse, ehli tezekkürse, ehli hayırsa o kişi ahsen olmuştur. Ahsen olmanın başlangıç noktasında ulul elbab makamında kişiye sadece zemin kat gösterilir. Bu noktaya kadar olanları Zülcenahin olmanın birinci açısından değerlendirirsek, cennet açısından değerlendirirsek, bu kişi başlangıçta bütün insanlar gibi cehenneme gidecekti. Ama Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cenneti elde etti. 10 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cenneti elde etti. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cenneti elde etti. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinlerden oldu. Dördüncü kat cennet elde etti. Sonra ulul elbab oldu. Beşinci kat cenneti elde etti. Ulul elbab olmak kısa süreli bir işlevdir. Kişi ulul elbab olduktan hemen sonra zemin katın ana dergâh sırlarını Allah-u Teala ona gösterdikten sonra bu kişinin dizaynı göğün birinci katının görülmesiyle ufuk geliştirmesini sağlar. O kişi göğün birinci katını görmeye başlamıştır. Ve ulul-elbab makamı sona ermiştir. İhlas makamı başlamıştır. Böylece kişi ihlas makamının sahibi olmuştur.
Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında insanların bir muhtevası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci gök katı gösterildiği zaman kişiye, o kişi artık ulul-elbab değildir, muhlistir. Nefsi halis olmuştur ki Allah Teala ona bu hikmetin 7 muhtevası içerisinde göğün birinci katını göstermeye başlamıştır.

O kişinin kalp gözü artık göğün birinci katını, orada nerede secde edildiğini görmeye başlar. Sonra ikinci katı görür, su arınma havuzlarını. Sonra üçüncü katı gösterir Allah-u Teala. İki katlı mescidi. Sonra dördüncü gök katını gösterir. Dördüncü katına çıkmak için kullanılan mihenk menfezini gösterir. Bir silindir içerisinden nasıl üçüncü kattan dördüncü kata sonsuz hızla ard arda insanların ruhlarının ulaştığını gösterir. Sonra Beyt-ül Makdes'in aslını gösterir. Beşinci katta orada nasıl secde edildiğini, nasıl kapıdan uçularak girildiğini, secde bitince ön safların nasıl kubbeden yukarıya yükseldiğini gösterir. Sonra beşinci gök katını gösterir Beyt-ül Haram'ın aslı ve oradaki muhteva secde, secdeden sonra öndekilerin kubbeden altıncı kata çıkışları. Ve altıncı kat gösterilir. İnsan vücudu silüeti şeklinde bir giriş. Daha uzun boylu birisi girdiği zaman kapı değişiyor. O geçen kişinin şeklini alıyor. Ve daha kısa boylu bir kişi girerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Aslında kapı değil de bir geçiş yeri. İnsan vücudu silüetinin kenarlarından oluşan bir şekil alma, duvarın şekillenmesi. Bu bir özellik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurları gösterir Allah Teala. Nasıl insanların yüzlerinin, ellerinin çatladığını, nasıl tedavi edildiğini bu çatlakların gösterir. Sonra bu kişiye çatlamayan bir kişi bir gün ulaşacaktır. O zaman ona nasıl fethi kılıcının verildiğini, elbiselerin nasıl değiştirildiğini ve fethe nasıl nail kılındığını gösterir. Yedinci kattaki yedinci kata giriş kapısını gösterir. Bu tarik-i müstakimin bittiği kapıdır. Devrin imamının ana dergahındaki kapının aynıdır kapı olarak. Sadece farklılığı altında yedi tane beyaz mermer basamak vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fetih kapısından giren kişi evvela zikir hücrelerine ulaşır. Sonra zikir hücrelerine ulaştığı zaman sol tarafı geçmişidir. Oraya ulaşan kişi sadece o anda, o an ulaşır. Geleceği ise sağ taraftadır. Altıgen kader hücrelerinden oluşur. Sonsuza kadar uzanan, uzayan kader hücreleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader hücreleri geçildiği zaman sağa doğru bir yolculukla Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki bir kitap boşlukta durmaktadır. Altında bir kürsü, kürsüde devrin imamı duruyor. Kürsü bir çok büyük bir bilardo masası kadar büyük, etrafında onun dışında 60 kişi var. Ve kürsünün sağından başlayarak soluna kadar her tarafını işgal ediyorlar. İki tarafında da insan ruhları var ve hiç boş yer yok. 60 kişiyi oluşturuyor.
Ümmü Kitap hakkında bilgi veriyor Devrin İmam'ın. Sonraki Ümmü Kitap'tan sonraki yer Zikir-ül Kader Kudret Denizi. O denizin diplerine dalarak durumlar gösteriliyor. Sonra Makam-ı Mahmud gösteriliyor. Sonra Divan-ı Salih'in gösteriliyor. Sonra zikir hücreleri gösteriliyor. Ve burada İhlas makamı tamamlanıyor. Zikir hücrelerinden sonra ne zaman kişi yedinci alim olan İndi İlahi görürse huzur namazını ve İndi İlahi'nin en üst noktası olan Sitretül Münteha'yı görürse, gördüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Ahsen olmanın yeni ve en üst bölümüne geçiş vardır burada. Ahsen olmanın demek ki birinci kademesi Ulul Elbab, ikinci kademesi İhlas. Daha ötesi var mı? Evet, Salah. Burada kişi Sitretül Münteha gösterilince kendisine tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin salihlerden olduğunu ispat eder. Salah makamına geçiş tövbe-i nasuhla olur. Tövbe-i nasuhun muhtevasında Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek söz konusudur. Tövbe-i nasuh vazgeçilmez bir tövbedir. Vazgeçilmesi mümkün değildir. Çünkü nefsin afetleri, tövbenizden sizi vazgeçirecek olan, vazgeçirmeye çalışan nefsin afetleri yoktur. Nefsin afetleri olmadığı için nefsin afetleri de size tesir edemez. O afetlere tesir etmek suretiyle sizi tesir altına almaya çalışan iblis de tesir edemez. Çünkü afet yok. Ve Salah makamının birinci mertebesindesiniz. Tövbe-i nasuha davet edildiğiniz zaman. Sonra Allah Teala sizin günahlarınızı örter. İkinci mertebedesiniz. Sonra üçüncü mertebede size sizin günahlarınızı sevaba çevirir ve salah nurunu verir. Dördüncü mertebede de, dördüncü kademede de irşada ulaşırsınız. Burası irşada ulaşma noktası, raşidin olduğunuz nokta, iradenizi Allah'a teslim etmeye hazır hale geldiğinizi gösterir. Ve iradenizi Allah'a teslim etme talebini Allah'a verirsiniz. Ulaştırırsınız. Talep mutlak olarak kabul edilir. Ve iradeniz Allah-u Teala tarafından bağlanır ve ref edilir. Ref edildiği zaman Salah makamının beşinci kademesindesiniz. Burası bütün insanların ulaşacağı son kademedir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle İrşat makamının sahibi kılınırsınız. Bütün sahabe 14 asır evvel böyleydi. Onun daha üzerinde kim var? Bütün kavimlerdeki Resuller 6. kademe. Daha üzerinde kimse var mı? Bir kişi var. Devrin imamı 7. kademe. Şimdi ahsen olmaktan evvel kişinin durumuna bakalım. Hem dünya saadeti açısından hem de cennet saadeti açısından. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, birinci kat cennetin sahibi. Ama dünya saadeti sıfır. Aynı başka insanlar gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli. İkinci kademeye ulaştı. 10 tane ihsanlı mürşidine ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi oldu. Ama dünya hayatı aynen devam ediyor. Huzursuz ve sıkıntılı kişi. Başkalarından bir farkı yok. Ne zaman ki üçüncü
cennetin sahibi olur, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman. O zaman nefsinin kalbinde %51 haslet birikmiş olur, fazilet birikmiş olur. Bunun manası dünya saadetinin yarısını o kişinin elde etmesidir. Yarısından fazlasını, %51'ini elde etmesidir. Bu noktada kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %51'i. Ne zaman ki fizik vücudunu Allah'a teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin de %90'ına ulaşır. %91'ine. Peki kişi bu noktaya kadar ahsen olmuş mudur? Hayır. Peki Zülcenahin olmanın hangi standardına sahiptir? Cennet saadetine sahiptir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde Zülcenahin olmanın gerçek noktasına ulaşamamıştır. Dünya saadetinde tam mutluluğa henüz ulaşamamıştır. Mutluluğu %91'e kadardır. Ne zaman ki bu kişi İhlas Ulul Elbab makamının sahibi olur ve İhlas makamının sahibi olur, burada bu kişi beşinci kat cennetin sahibi olmuştur ve nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için dünya saadetinin de %100'üne sahip olmuştur. Burada bu kişi Zülcenahayn'dır. Yani iki kanatlıdır, iki kanadı da ekmeldir. Tamamdır, tekamülünün son noktasına ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Ulu'l-Elbab makamında ahsen olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. İhlas makamında ise gök katlarının da hepsini görerek tek bir sırrı kalmıştır. Ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Ama beşinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. İşte bu kişi Ulu'l-Elbab makamında da, İhlas makamında da Zülcenahayn'dır. Salah makamının dördüncü mertebesinde irşada ulaşır, altıncı kat cennetin sahibi olur. Zülcenahayn olması devam ediyor. %100 dünya saadeti onundur. İrşad makamına tayin edildiği zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Zülcenahayn olmanın en üst noktasına ulaşmıştır. Bütün insanlar için en üst olma noktası Allah'ı da görür. Ve Zülcenahayn olmanın vasıfları tamamlanır. İrşada memur ve mezun kılınır kişi. Burası irşat makamıdır. Burası yolun sonudur. Zülcenahayn olma bu noktada kesinlik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi en güzel statü altında değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini bilin. Hepinizi Zülcenahayn kılmak istediğini bilin. Ahsen olmaya çalışın. Başkaları için yaşamayı öğrenin. Ve mutluluğu başkalarına verebileceğiniz mutlulukta bulacağınızı bilin. Ahsen olmak, Zülcenahayn olmak hedefiniz olsun. Allah Teala'nın hepinizi Zülcenahayn kılmasını, hem cennet saadetini hem de dünya saadetinin bütününü sizlere Allah Teala'nın vermesini, nimet olarak vermesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Me'az salavat. Allah'a salavat.

Tabi aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Aleyke yevmidin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ehdinâs sırâta. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lenâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica

Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi, Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı.

50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf
İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman, bu şeriatın, kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp
o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş. Halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı
kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman, din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman, söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda
Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız.
bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız, doçent olacaksınız, profesör olacaksınız, din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için, ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki, bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün.
Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane Safa'nın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çerabbehum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar?
Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretmesi, emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Ali İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba
sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki 3. safayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safa 25. basamakta fizik vücudu beçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki 4. kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe
nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suç ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz 5. safhası, daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala beçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beçlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış.
Peki irşada ulaşmak farz mı? Elbet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ucubi davetet da'i izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun." Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala: "Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatih." Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliyle teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler.
tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta.

Cennet makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, diyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara Suresi'nin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından 4 tane 7 basamaktan haberleri yok.

ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin affedersiniz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme'nü biha ellezine hum an ayatina gafilun velayke mevahimin naru bima kanu yeksibun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder,
ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki, bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız, ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde, bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları.
ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs, o nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş iblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim,
Tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem
bu dünyada huzursuzlar hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş, İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum.
Madem ki hatırlamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga, onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse, nefsi faziletlerle dolacak, nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak, iş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı, ünvanı nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş Efendi'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Efendi diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu ana en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demek de mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında
Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı'yken adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda yerlerde, içerlerde karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da,

birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin iki katını, üç katını, dört katını veriyor. Beş katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim, bak demiş, bu cami buraya yapıldı, benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya, diyeceksin ki benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usul ne? Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah. Ve diyor, Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun?

Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır. Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrün boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı gene diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki, Padişahım diyor, şu ana kadar ben kadıydım. Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde, geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı.
Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu. Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defol olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir. Ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır. Ve kişiye, buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi.
Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyorduk. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını ...14 asırlık bir dizaynda İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da
bu işleme devam etmek mecburiyetindedir. Devam ettiği takdirde sonuç hedefe mutlaka ulaşacaktır. Daim zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde afetler, kin, öfke, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık hepsi sıfırlanır. Ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının dördüncü kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için aslında yardım kelimesi yetersiz. Yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sülhü mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de
Yedi safa farz. Üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında yedi safanın yedisi de yaşanmış. Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim, üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhü kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayları nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir, daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. 6. ve 7. faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına gelir. Nefsiniz afetlerden kurtulmadıkça ruhunuzun hüviyetine giremez. Ruhunuzla paralel bir seyir takip edemez. Öyleyse nefsinizin ruhunuzun hüviyetine girebilmesi muhtevasındaki 19 grup afetin yok edilmesiyle mümkündür. Bu afetlerden yüzde ne kadarı yok edilmişse sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fazl ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz, etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde, bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafındaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir ömür boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve
dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazla salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için, nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Eğer Allah-u Teala cennetimi insanlar için yarattım, cinler için yarattım, İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da, cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş, yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğu sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile, nefsin ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasretlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala
hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olma. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da iç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da
Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız, öbür taraftan da devamlı iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüsüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah-u Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah-u Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise
onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen, birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri tüm dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah Allah Allah Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah-u Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah-u Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz, içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz.
Ama ne zaman içinizdeki size başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa,

böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Nurların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine girip de orada yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin, o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra, siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse, hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da, hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses, ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı insana da verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır.

Ne yani Allah Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir. Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde, bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren, fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha doğru mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili İzleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala.
Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan
bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azâbe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size bir, rahim esmasıyla tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ekinneti alır. 5. Yerine ihfat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insandan 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz?
böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de, %2'de rahmet nuru kalbimize geliyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah-u Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime, Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet, Fefirru ilallahi, Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel, ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayin mekanı yapması için
kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan, 21. basamakta sona eren, onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. 3. basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde yani mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehti men yeşayu ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sıratı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı.
teslim yurdu, selam yurdu. Zaten selam, selamet manasına giriyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet, kurtuluş anlamına gelen bir kelime. Yedinci Vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan yedinci ayeti kerime, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayeti kerime oldu. Sekizincisi, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a, en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu?
sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tahrif etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu. 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daim zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair.
Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah Teala. Ali İmran 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor, bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete müteallik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada, o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah-u Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani 4 tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan
Dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahitlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. Yüzden fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istiğne isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına
Lika'e fiili kullanıyor Allah Teala. Mülaki olmak. Ruhu Allah'a mülaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve gene yakin hazederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır, bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevti lezzediyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katını aşırıp Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah-u Teala onları
esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, tezkiye ol ve tasfiye ol. Tezkiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara

Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle. Ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır? Bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı, İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, İnsanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan
İlişkilerindeki mutluluk hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda
bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim, mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirsiniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gökyüzleri üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliya nasıl oluşmuşsa ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister. Bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku, saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun içinde her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirli Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl ve rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla İç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca içinizdeki kavga bitince dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere davranış biçimlerinden bahsetmek istiyoruz. Evvela şunu bir gerçek olarak sizlere sunuyoruz ki, Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. Onların mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bizler cemaat halinde yaşamaya mecbur olan bir varlıkız. Biz insanlar mutlaka başkalarıyla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. İşte böyle bir dizaynda beşeri münasebetler, İnsan ilişkileri, yani bir başka ifadeyle davranış biçimleri, insan hayatını mutluluğa veya mutsuzluğa ulaştıran bir hüviyet taşır. Dünyadaki en mutlu insanlar, davranış biçimleri itibariyle Allah'ın emrettiğini gerçekleştirenlerdir. Madem ki başka insanlarla beraber olacaksınız sevgili kardeşlerim, neden onları mutluluğunuzun bir parçası olarak görmüyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta davranmıyorsanız, o zaman hem onlar sizinle mutlu olamazlar, hem de siz onlarla mutlu olamazsınız. Oysa ki etrafınızdaki her kişi tek tek sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Davranış biçimleri son derece önemli bir konudur sevgili kardeşlerim. Şimdi kendi kendinize sorun. Mutlu olmayı istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? İstemiyorsanız size söyleyecek bir sözümüz olmazdı. Ama istememeniz de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutluluğu aramayan, mutlu olmayı dilemeyen hiç kimse, akil ve bali olan hiç kimse olamaz. Aklı başında olan bir insan, eğer aklı başından bir karış havada değilse, o insan mutlaka mutluluğun peşindedir. İkinci bir alternatif yok. Herkesin ulaşmak istediği şey mutluluktur. Bir meslek sahibi olmak, insanların arasında saygın bir hüviyet kazanmak, insanlara hükmetmek, birçok insan tarafından mutluluk zannedilir. Ve davranış biçimlerini bu insanlar o hedefe yönelik olarak dizayn ederler. Ve başkalarına üstünlük taslarlar. Her davranışlarıyla insanları ezmeye çalışırlar. Üstünlüklerini kanıtlayabilmek için, ispat edebilmek için
ellerindeki bütün fırsatları, imkanları bu istikamette kullanırlar başka insanlara, onlardan üstün olduklarını ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar hep hüsranda kalmaya mahkumdurlar. Hem başkasına zulmederler, hem de her zulümlerinde derecat kaybedecekleri için kendilerine de zulmetmiş olurlar. Sadece nefsiyle hareket eden bir insan, bütün gücüyle başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. Üstün olmanın zevk zannettiği, gururunu okşayıcı, o noktasına ulaşmak ister. İnsanlara hükmetmek ister. İnsanları emri altında tutmak ister. Bu nefsin tahakküm afetidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan hiçbir şekil ve şart altında mutlu olamaz, mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğu yaşayabilmek için nefsinizin gurur afetinin ve kibir afetinin sizi silindir gibi çiğnemesine müsaade etmeyin. Ki gurur ve kibir bir insana sadece huzursuzluk ulaştırır. Etrafımızdaki insanları layık olduğu değerli yere oturtun. Çünkü onların her birisi sizin mutluluk pencerenizdir. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Etrafınızda her zaman insanlar vardır. O insanlar Allah Teala tarafından sizinle birlikte olmak üzere hasbelkader oradadırlar. Ve etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür davranış biçiminiz var. Ya insanları mutlu edecek şekilde davranacaksınız, ya da mutsuz edecek şekilde. İşte sizlere diyoruz ki sizin gayeniz başka insanlara mutluluk ulaştırmak olmalıdır. Çünkü onlara ulaştıracağınız her mutluluğun arkasından siz onun iki katını yaşarsınız. Davranış biçimleriniz sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, bir hedefe ya ulaştırır ya da gene davranış biçimleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Etrafınızdaki herkesin sizin mutluluğunuzun bir parçası olabileceğini iyi düşünün. Çevrenizde, mesela iş yerinizde birçok insan var. Mesela komşularınız. Her an beraber olduğunuz insanlar. Onlar kimlerse, vasıfları ne olursa olsun, siz onlara
onlar da size ya mutluluk ulaştırırsınız ya da mutsuzluk. Siz insanlara üstünlük taslarsanız, onları hakimiyet altına almak isterseniz, insanlar tarafından sevilmeyen, onlara huzursuzluk veren bir hüviyet taşırsınız onların karşısında. Size hep o gözle görürler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, tersi de mümkündür. Siz insanlara nasıl davranırsanız, davranış biçiminizin neticesinde onları ya mutlu edersiniz ya da mutsuz edersiniz. Eğer bir davranışınız başkasını mutsuz kılıyorsa, onlardan üstün olduğunuzun ispatı sadedinde onlara yaptığınız her yanlış davranış Allah'ın huzurunda işlenmiş bir cürümdür. Bundan evvela derecat kaybedersiniz. Sonra da Allah Teala sizi cezalandırır, size sıkıntı verir. Arkasından da ruhunuz, nefsinizi cezalandırır. Onu huzursuz ederek. Her karşınızdakine ulaştıracağınız yanlış davranış, onu üzen davranış, mutlaka size geri dönecektir. Belki başka birisinin negatif bir davranışı olarak. Ama her fatura mutlaka ödenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için etrafınızdaki insanlarla en iyi ilişkiye girmek mecburiyetindesiniz. Davranış biçimlerinizde bunu temel faktör olarak almalısınız. Tasavvufu yaşayan herkes Allah'ın dostu olmak için, Allah'ın sevgilisi olmak için aramızdadır. Allah'ı sevmekse başkalarını sevmekten geçer. Başka insanları sevemeyen, kendi yanlış davranışları dolayısıyla onları kendisine düşman edilmiş olan birisi, hayatı boyunca mutluluğu hiç yaşayamayacaktır. O kişi mutsuz bir ömrü sürdürecektir hayatı boyunca. Sevgili kardeşlerim, her kişi sizin etrafınızda mevcut olan her kişi sizin mutluluk kapınızdır. Neden? Onlara bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala'nın size huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun da nefsinize huzur verdiğini göreceksiniz. Hem Allah'tan hem de ruhunuzdan size huzur ve mutluluk ulaşır. Başkasına huzur verdiğiniz için Allah Teala her şeyden haberdardır.
Başkasını hangi ölçüde mutlu ederseniz, siz de o ölçüde mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim.

şeklinde vücuda gelmelidir, oluşmalıdır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman böyle bir dizayn varsa, o zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü bilirsiniz ki siz başkasına, ona huzur verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman, Allah Teala size mutlaka mutluluğu verecektir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, aynı mutluluğu siz de Allah Teala'dan alacaksınız. Arkasından da ruhunuzdan bir daha alacaksınız. Öyleyse etrafınızdaki her kişi sizin onlara ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde onların iki katı mutluluk almanız için bir sebeptir, bir bahanedir. Allah-u Teala'nın etrafınızda var ettiği, beraber olduğunuz bütün insanlar size ya mutluluk ulaştırırlar ya da mutsuzluk ulaştırırlar. Ama biliniz ki bu sizin onlara olan davranışınızın bir neticesidir. Kim Allah-u Teala'nın yolunda mutluluğu diliyorsa, o kişi mutluluğa adaydır. Yeter ki Allah'ın kanunlarını bilsin. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman yakın bir ilişki içerisinde olduğunuz 10 kişi olduğunu kabul edelim. Her gün onlara en güzel şekilde yaklaşıyorsunuz. Varsayalım ki böyle. Her gün onların dertleriyle ilgileniyorsunuz. Her gün onlara sualler soruyorsunuz. Onların iyi olup olmadıklarını, onlar için neler yapabileceğinizi anlatıyorsunuz. Onların hangi konuda neye ihtiyacı olduğunu soruyorsunuz onlara. Bilhassa etrafınızdaki her kişiyi her gün memnun etmek için bir gayretin içindesiniz. O zaman asıl memnun olacak olan, asıl parsayı toplayacak olan onlar değildir, sizsiniz. Herkese verdiğiniz mutluluk ölçüsünde Allah size mutlaka mutluluk verir ama onunla kalmaz. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzur verir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok seviyoruz. Unutmayın, mutluluk hepinizin hakkı. Ama yolu sizin başkalarınıza yanlış davranışta bulunmanız ve buna rağmen mutlu olabilmenizi zannetmeniz değil. Yolu hayatınızı başkalarına adamanızdır. İşte o zaman başkaları için yaşıyor olacaksınız. İşte davranış biçimlerinin hası, güzellerin en güzeli budur. Sadece sizinle beraber olanları mutluluğa ulaştırmak için varoluşunuz. Her birine onların mutluluğu için, onların mutluluğu ölçüsünde yardım etmeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek ister misiniz? Öyle bir gün gelsin ki sokaklara çıkıp haykırmak geçsin içinizden, mutluyum diye.

Öyleyse bunun iki tane yolu olduğunu bileceksiniz. Birisi derhal Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun %50'den fazlasını yaşayacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e çıkar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Ondan sonra siz her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkalarına en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için geçerli. Diğer taraftan Allah'a ulaşmayı dilemek, yolun gereklerini yerine getirmek, bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar mutluluğu en üst seviyede yaşamak, Allah Teala'nın sizi mutlu edeceği, mutlaka mutlu edeceği bir ortamda var olmak. İşte her iki açıdan da hem dinin gereklerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'tan devamlı yardım almak, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak, 7-8 ay içerisinde mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. Bu sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizin arkasından Allah'ın size verdiği bir nimettir. Mutluluk. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra daha üst boyutlara ulaşmak istikametinde bir gayeniz olmadığı takdirde bulunduğunuz yerde sayarsınız. Eğer zikriniz o ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zikir seviyesinden aşağı doğru yürümeye başlarsa o zaman yoldan düşüyorsunuz demektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadaki zikir seviyeniz her neyse o zikir seviyesinde devam etmelisiniz. İşte Allah'ın yolunda ilerleyen insanlar onlardır ki vuslatına ayrı olduktan sonra yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerini arttırmakta devam ederler. Bu zikir seviyesi günün yarısını aştığı takdirde kişi zahit olacaktır. Allah ile olan ilişkilerinizin sizi daha üst boyutta yarı yarıya mutlu kılacağı bir ortamda olacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde nurlar %80'i aştığında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edecek. Mutluluğunuz daha çok artacak. Daim zikre ulaştığınız zamansa kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Daimi zikir boyunca bu mutluluğunuz hep devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı siz Allah için olduğunuz sürece hep yanı başınızda bulacaksınız. Sizin yardımcınız olarak bulacaksınız. Ne zaman bir insan Allah'ı unutursa nefsinin afetleriyle baş başa kalmaya mahkumdur. O zaman o kişi başkalarına güzel davranamaz. Başkalarını nefsinin afetleri sebebiyle kırar, onları huzursuz edecek olan davranışlarda bulunur. Çünkü nefsi öyle olmasını ister.
Sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah'ın yolunda olup Allah'ın feyzinden istifade etmek, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmak ve bu yolun size verdiği büyük ölçekli mutlulukları yaşamak, huzuru yaşamak. Nefsinizin kalbine dolan nurlar sebebiyle. Diğer taraftan da insanlara karşı olan davranış biçimlerinizin taşıdığı muhteva. Siz insanlara davranışlarınızla eza verirseniz, sıkıntı verirseniz, o insanların huzursuz olmasına sebebiyet verirseniz, bunun asıl sıkıntısını siz yaşarsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsunlar diye yaratmış. Herkesin saadeti Allah'ın temel talebidir. O sadece herkesin, siz de dahil olmak üzere, herkesin mutlu olmasını ister. İşte davranış biçimlerinizde ne zaman başkalarından yana olmayı başarırsanız, o zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya hak kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun anahtarı başkalarından yana olmaktır. Kör nefsinizden yana olmak değildir. Nefsinizin tuzaklarına düşmeyin sevgili kardeşlerim. Nefsiniz kendisinin bulunan afetler sebebiyle sizin her zaman huzursuz olmanıza yol açar. Başkalarına kötü davranışlarda bulunmanızı yeğler. Seçimi o istikamettedir. Hedefi başkalarını mutlu etmek değil, egosunu tatmin etmektir. Ve nefsiniz Allah Teala tarafından size verilmiş olan bir imtihan aracıdır. Allah Teala onunla sizi devamlı olarak imtihan eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Madem ki başkalarına ulaştıracağınız her mutluluk, her onları mutlu eden davranışınız size ona ulaştırabildiğiniz mutluluğun iki katını getiriyor, neden etrafınızdaki bütün insanların mutluluğu için çalışmıyorsunuz? O zaman her birinin mutluluğunun iki katı, sizin her onlara verdiğiniz mutluluk tatbikatından sonra mutlaka size iade edilecektir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa, onlara mutluluk vermeye hayatınızı adamışsanız, her birinin sizin sebebinizle sahip olduğu mutluluğun 20 katını yaşarsınız sevgili kardeşlerim. 10 kişinin her birine siz mutluluk ulaştırmışsınız. Öyleyse bu mutluluk müessesesi, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Ne kadar onlara mutluluk verebilirsiniz, ne kadar çok kişiye onları mutlu edecek davranışlarda bulunabilirseniz, her birinin yaşadığı mutluluğun iki katı size geri dönecektir. Her gün etrafınızdaki 10 kişiye mutluluk verdiğinizi düşünün. Onların mutlu olması için hayatınızı adadığınızı düşünün.
Onların her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız her gün. Her birisi sizin mutluluğunuz için bir nimettir, bir vasıtadır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istediği için onları etrafınızda sizlere sunuyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah sizi seviyor, hem de çok seviyor. O çok sevdiği mahlukunun da huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasından ve cennetin en üst makamlarına ulaşmasından başka hiçbir talebi yok Allah-u Teala'nın. Bütün insanların yücelmesini Allah-u Teala temel hedef olarak tahakkuk ettirir. Allah'ın talebi bütün insanların mutluluğudur. Ama ne yazık ki insanlara devamlı telkinde bulunan iblis, bütün insanları birbirine düşman ve mutsuzluğu yaşayan insanlar, varlıklar olmak istikametinde teçhiz eder, cihazlandırır. İnsanları devamlı olarak kandırmakla meşguldür. Kimin biraz mutlu olacağını sezmişse, ona mani olmak için her şeyi yapar. Şeytanın bu konuda elinde son derece ciddi bir koz vardır. Kendi sesini sizin iç sesinize öyle bir benzetir ki, o şeytanın söylediklerini kendi iç sesinizden edersiniz. İçinizdeki sesler edersiniz. Ve o zaman başkalarına iyilik etmek değil, belki de kötülük etmeye yönelen bir insan olursunuz. Oysa ki Allah Teala sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size ulaştırdığı her şey sizin de başkalarına ulaştırabileceğiniz bir mutluluğun işaretini taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dostu olup ömür boyu mutluluk içinde ve huzur içinde yaşamak, sonra da bir gün mutluluğu yaşarken ölmek, herkesin ulaşabileceği bir husustur. Biz de sizlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mutlu olmanız başkalarının elinde olan bir şey değildir. Kim falanca bana iyi davranabilseydi ben de mutlu olurdum. Peşmeken bana suratını asmasaydı ben de mutlu olurdum diye kim içinizden düşünüyorsa o düşünenlere sesleniyoruz ki yanlış düşünceniz. Siz başka insanlara mutluluk vererek her birine ulaştırdığınız mutluluğun iki katını her gün yaşamak üzere yaratıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde başka insanları her zaman kendinizden önde tutun. Sahabeyi düşünün. Onlara göre herkes kendilerinden daha üstün. Hatırlayın şehit olmak üzere olan üç sahabeyi. Son demlerinde bir insan şehit olacakken onun en kıymetli hediyesi sudur. Su ölüm anında insanlar için bir zarurettir. İşte savaştan sonra yaralılar, Hazreti Ömer'in elinde su kabı var. Yaralıların arasında dolaşıp su dağıtıyor onlara. Ve Hazreti Ömer bir ağır yaralı bir sahabenin yanına geçerken, sahabe
diyor ki, su ya Ömer. Hazreti Ömer hemen koşuyor ona suyu vermek üzere. Uzatıyor, tam uzattığı anda ikinci bir sahabe diyor ki, ya Ömer, su. Hazreti Ömer bunu duyunca ne yapacağını şaşırıyor. Ama birinci su vermek istediği kişi diyor ki, ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer son nefesini vermekte olan birisinin son emri diye değerlendirip hemen ikinciye koşuyor. İkinciye ulaşıyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe, ya Ömer, su diyor. Hazreti Ömer bunun üzerine harekete geçip o kişiye de ulaşacak mı? Hayır, buna suyu uzatmış durumda. Ona suyu tam verirken ikinci sahabe de diyor ki, hayır diyor ya Ömer, onun üçüncünün diyor benden daha fazla suya ihtiyacı var, ona ver. Hazreti Ömer bunun üzerine her iki kişinin de şehit olmakta olan iki her iki sahabenin de sözlerini bir ölenin vasiyeti olarak kabul ediyor. Mutlaka itaat edilmesi gerek. Bu sebeple üçüncüye koşmuş hemen elindeki su kabıyla, ama üçüncüye ulaşamamış. Üçüncü su ona ulaşmadan önce şehit olmuş. Son saniyelerinde söylemiş o sözü. Hemen Hazreti Ömer ikinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Birinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Öyleyse sahabe gerçekten karşısındaki kişiyi kendisinden daha fazla seven mi? Kim hayır diyebilir böyle bir kıssadan sonra? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala sizden. Ve insanların çoğu nasıl mutlu olacaklarını kesin olarak bilmiyorlar. Dinlerini yaşayamayan insanlar devamlı bir huzursuzluğa imza atanlardır. Onlar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde neye sahip olurlarsa olsunlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz ve hepinize diyoruz ki başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Bunu gerçekleştirebilirseniz o mutlu olan insanların arasında en mutlu kişinin siz olduğunu göreceksiniz. Allah Teala üzerinizden yardımını hiç eksiltmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz rıza. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar kesimine rızayı ekliyoruz bu akşam inşallah. Rıza hoşnutluk anlamına geliyor. Allah'ın rızası, Allah'ın sizden razı olması, yani Allah'ın sizden hoşnut olması manasına geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın rızasını kazanmak temel ilkeniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın rızası ve sizin Allah'tan razı olmanız. Kur'an-ı Kerim'in dizaynı boyunca 28 basamakta Allah'ın 7 tane rızası söz konusudur. Bütün rıza basamakları diğer mefhumların, Kur'an-ı Kerim mefhumlarının, mesela bir amin olmanın, mesela felahın, mesela takvanın, mesela hidayetin, mesela Allah'a kul olmanın, mesela Allah'a teslim olmanın 7 kademelik gelişimi içerisinde her seferinde onlardan bir evvelki sırayı ifade eder. Allah razı olmuştur ki biz amene olmuşuzdur. Allah razı olmuştur ki mürşidimize ulaşmışızdır. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize o hedefe ulaşma müsaadesini versin, biz o hedefimize ulaşabilelim. Böylece 7 safhanın taviyetten sonraki ruhun Allah'a ulaşması safhasının, fizik vücudun Allah'a kul olması safhasının, nefsin Allah'a kul olması safhasının, İrşada ulaşma safhasının ve iradenin teslimi safhasının her birinden bir evvelki kademe Allah'ın rızasını içerir. Öyleyse nerelerde rıza var? Neden? Beraberce ona bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın rızası Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir konu. Bakara'da, Ali İmran'da, Meryem'de, Taha'da, Neml'de, Muhammed'de, Hadid'de, Mücadele'de, Haşr suresinde, Mümtehine suresinde, Tahrim ve Cin surelerinde hep Allah-u Teala razı olmak fiilinden bahsetmiş. Rıza müessesesi girmiş devreye. Birinci basamakta olayları yaşarız. 28 basamaklık skala içerisinde rıza müessesesinin ait olduğu yerlere beraberce bakmak üzere harekete geçiyoruz. Birinci basamak, olayları yaşamak. Herkes yaşar. Allah'ın rızası söz konusu değildir. İkinci basamak, olayları değerlendirmek.
herkes değerlendirir. Allah'ın rızası söz konusu değildir. Gerekli değildir, gerekmez. Herkes olayları değerlendirir. Cehenneme gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Cennete gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Allah'ın dostları da dostu olacaklar da değerlendirir. Düşmanı olacaklar da değerlendirir. Ama bu değerlendirme ikinci basamak. Herkes değerlendirir ama bu değerlendirmeler Allah için bir ölçüdür. Yani Allah Teala kişilerin olaylar karşısında takındıkları tavra, onların olaylardan etkilenerek yaptıkları davranışlara bakarak onları ölçmek istikametinde onların üzerinde oluşturduğu olayların sonucuna ulaşır ve o kişileri seçer veya seçmez. Seçim ikinci basamakta gerçekleşen bir vetiredir ve Allah'ın rızasını gösterir. Allah o kulunun Allah'a ulaşmayı dilemeyi göstermesi açısından ona müsaade vermektedir. İkinci basamaktaki seçimiyle. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçimi söz konusu. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onların atalarından, onların zürriyetlerinden, onların kardeşlerinden seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz. O zaman hep bir seçimin var olduğunu görüyoruz. İşte ikinci basamak seçimdir. Neyin seçimidir? Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan kişilerin seçimidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bu seçilenlerin arasındadır. Ötekilerde öyle bir hüviyet hiçbir zaman oluşmayacaktır. Onlar Allah'a ulaşmayı hiç dilemeyeceklerdir. Dilemeyecekleri ise Allah Teala tarafından önceden bilinmektedir. Bu sebeple Allah Teala sadece dileyebilecek olanları seçer ama birçok seçtiği de Allah'a ulaşmayı gene de dilemezler. Dilemeyebilirler ama dileyenler için Allah'ın seçimi Allah'ın birinci rızasını oluşturur. Bu üçüncü basamak için İkinci basamaktaki Allah'ın rızasıdır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah bunu görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla tecellisi kişinin geleceği için mutlak bir kapı açılması demektir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Çünkü nefs şerri emreder.
Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek babında buyuruyor ki Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ve Allah'ın 4. basamaktaki rahim esmasının tecellisi o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikindeti alıp yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra, kalplerinde de ikindi. İsra 45-46 onu söylüyor. Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek okuduğun zaman biz o insanlarla senin aranda onlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır diyor Allah-u Teala. Gizli bir perde. Aslında yani onların gözlerinde o perde vardır diyor. Bu sebeple insanlar bakar fakat göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ikinnet vardır diyor Allah-u Teala. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicab-ı mestureyi, 6. basamakta kulaklardaki vakrayı, 7. basamakta kalplerdeki ikinneti alır ve yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Kişi 3. basamakta birkaç dakika sonra 7. basamağa ulaşmak üzere bir seçim yapar. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala söylediğimiz işlemleri gerçekleştirip onu 7. basamağa ulaştırır. 8. basamakta bu kişinin kalbine Allah ulaşır ve kalbine hidayet koyar. Bu hidayetle o kişinin kalbi Allah'a döner. 9. basamak. Allah Teala buyuruyor "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor, hidayet koyarız diyor. Ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde o gaybde Rahman'a koşu duyanlar var ya, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve 10. basamağa ulaşıyoruz. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yararak teslimi açar. Göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala. Ve bunun üzerine kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz onun göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Ne rahmet ne de faz kalbe giremiyorlar kalp mühürlü olduğu için. Ama konu sızmaya gelince rahmetin sızabildiğini görüyoruz. 11. basamakta nefsin kalbinin içine rahmet sızıntısı başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesi yapması için ön adımdır. Nefsin kalbinde böylece içeri giren rahmet kalpte kendisine bir
yer tutmaya, yapışmaya başlar oradaki kalbin duvarına ve küfür kelimesinin bütün itici gücü rahmetin oradan ayrılmasına sebebiyet vermez. Ama rahmetin de orada yerleşilmesi %2'yi aşabilecek bir hüviyete ulaşamaz. Bu 10. basamaktaki göğüsten kalbe nur yolu açılmasının arkasından nefs tezkiyesinin başlangıçtan evvelki safhasıdır. Nefs tezkiyesi salavat nuruyla başlar. Nefs tezkiyesi fazilet nuruyla başlar. Ama fazilet nuru başlangıçta rahmetle beraber geldiği halde kalbin içine girememiştir. Nefs tezkiyesi başlayamamıştır. Ama nefs tezkiyesinden önceki afet azalması burada başlamıştır. %1 derken %2 nur, rahmet nuru o kişinin kalbinde oluşur. Bu bir nevi ileri karakoldur nurlar için. Bir nevi öncü kuvvettir. Nefsin kalbinde asıl savaş başlamadan evvel girip yerleşen. Asıl savaş kalbin mühürü açıldıktan sonra başlayacaktır. Kalbin mühürü hala kapalı. Ve kalbe giren nurlar %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak nefsin kalbinde %2 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının sızması, Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe sızması. Kalbine faziletler, kalbine rahmet sızan kişinin dizaynıdır. Diyor ki Allah Teala, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, yani iki nurdan sadece birisiyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu %2 nura kadar devam ediyor ve orada kalıyor. Ama huşuya ulaşan kişinin bir hakkı var. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi isteyin Allah tarafından. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına da yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Burası on ikinci basamak, kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını bu ayet üzere, bu iki ayet üzere kılıyor. Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyor. Gösterdiği zaman 13. basamakta kişi ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ediyor, tabi oluyor.
Tabiiyet Nebi 38'de arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Tövbe eden ve tövbe ettiren, mürşitle mürit konuşur, kendisine izin verilen iki kişi konuşur sadece diyor Allah Teala ve doğruyu söylerler. Burası 14. basamak, tövbe işlemi ve neticede kişinin tabiyetinin gerçekleşmesi. Bu gerçekleşme 10 tane nimetle sonuçlanır. İşte bu gerçekleşmeden evvelki 13. basamak Allah'ın rızasını gösterir. Eğer kişi Allah-u Teala'ya sormuşsa, Allah-u Teala ona kimseyi göstermemişse, Allah'ın rızası yoktur. Henüz oluşmamıştır kişi. Ama Allah'ın rızası vardır, kişi sormamıştır. O da mümkün. Ama eğer kişi sormuşsa ve ona Allah-u Teala mürşidini göstermişse, bu Allah'ın rızasının mevcut olduğunu ve o kişiye açıklandığını gösteren kesin bir işarettir. Ne olur? Kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder. Tövbe gerçekleştiği zaman rızadan sonraki tövbe, ki bu ikinci rızaydı. Birinci rızaya aminullah rızası diyoruz. Bu ikinci rızaya da müminler rızası diyoruz. Neden? Çünkü Allah Teala kişi bu tövbeyi yaptığı anda onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirecektir ve onun kalbinin içine imanı yazacaktır. Mücadele 22. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması için birinci nimeti o ruhun, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, ikinci nimeti bunun arkasından o kişinin kalbinin mührünün açılması, üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Allah'ın beşinci nimeti Mücadele 22, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine değil, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamında da tövbe eder de, mümin olursa, kalbine söylediğim şekilde iman yazılırsa ve nefs tezkiyesine başlarsa, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Ve ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Furkan 71. İşte birincisi, beşinci nimeti Allah-u Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhun günahları sevaba çevrilmiş bir şekilde, yani tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönmesi. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'ın yoluna girmesi, sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın bir başka nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Ruhun yola çıkması Nebi 39'da da anlatılıyor. Zalike yevmül hakkı hemen şahit teaze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. O kişinin o kişi için o gün hak günüdür. Hak günü kişinin
ruhu kendisine bir yol edinir. Allah'a giden, Allah'a ulaştıran. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Nefs tezkiyesi

Bu noktada kim zikir yaparsa o kişi nefs tezkesine başlamıştır. Kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Zikir adı verilen işlevle Allah'ın adının devamlı tekrarıyla zikir yapılır. Allah'tan gelen rahmet, fazla salavat nurları kişinin göğsüne gider. Göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan mührün üzerine baskı yaparak mührü zilmani kapıya indirir. Zilmani kapıyı kilitler. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak karşıt kuvvetleri temsil ettikleri için iman kelimesine yapışırlar. Böylece nefsin kalbinde bir birikim başlar. Adı nefs tezkiyesi. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 25. ayet-i kerimesinde ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlıyor. Peki nefs tezkiyesi olur da nefsin kalbine nurlar dolmaya başlarsa karanlıklar ne olur? Nurların, faziletlerin girdiği yere karanlıklar gelip onları tekrar işgal edemez. İman kelimesinin etrafında sağlam bir tezkiye olayı başlamıştır. Nefsin kalbine faziletler yerleşmeye başlamıştır. Bu faziletler yüzde kaç birikirse nefsin kalbindeki afetler o kadar azalacağı için şeytanın hakimiyeti de o kişide o kadar azalır. Ve nefs tezkiyesi bu hüviyette devam eder. Ama bir taraftan da nefs tezkiyesi sebebiyle şeytanın hakimiyeti kişinin üzerinde azaldığı için o kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. İşte bu konu Allah-u Teala tarafından Yasin 60 ve 61'de açıklanıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a kul olması söz konusu şeytana kul olmaktan kurtularak, şeytanın hakimiyet alanından kurtularak. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz Allah'a kul oluyor. Ve nefs tezkiyesi. Aynı zamanda nefsin afetlerinin azalması boyunca irademiz de giderek güç kazanıyor, daha güçlü oluyor. Düşmanları azalacağı cihetle. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yeni bir olay başlamıştır, nefs tezkiyesi. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ilk %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşunca nefsi emmareye ulaşırız. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Emmare nefs. Nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşmak imkanını buluyor. Sonra daha çok zikir.
ve nefsin kalbine giren faziletler %7'den %14'e ulaşıyor adım adım. Ulaştığı zaman kişi nefsi levhamede. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim. Ela hayır. O nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kasem edilen bir nefs kademesi kişi nefsini suçluyor ama hataları yapmaktan da kendini önleyemiyor. Hataları yapmaya devam ediyor. Peki sonra? Sonra daha ötesi var konunun. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Üçüncü kata gelen ruh buradan dördüncü kata yükseliyor. Ne zaman? Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin kalbinde ve dördüncü gök katının da kapıları açılıyor. Kişi dördüncü gök katına ruhen ulaşıyor. Nefsi mutmainne. Kişi mutmain. Doyuma ulaşmış. Allah ne verdiyse kendisine, verdiklerinin kendisine mutlaka yeterli olduğunun kesin bilincinde kişi. Bu dizaynın içerisinde, bu bilincin içerisinde Allah'ın kendisine verdikleri nin yeterliliği kesin. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Onlar amel olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur diyor Allah Teala. Doyuma ulaşmıştır. Burası dördüncü gök katı.

اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً. Ey nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızası. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. İşte burası ikinci defa Allah'ın, affedersiniz, üçüncü defa Allah'ın bizden razı olmasıdır. Bu rıza Allah'ın zatına ulaşmamıza Allah'ın rıza göstermesidir. Bunun için bize müsaade vermesidir, yetki vermesidir. Ruhumuz Allah'ın zatına bu rıza makamından sonra ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki Allah rızasına ulaşanları teslim yollarına ulaştırır, sebillerine ulaştırır. Neticede onları sırat-ı müstakimine ulaştırır diyor. Rızasına ulaştırdığı kişiyi Allah sırat-ı müstakimine, birinci sırat-ı müstakime ulaştırdı. Ruhun sırat-ı müstakimi. Ruh Allah'a ulaştı. Ve rıza müessesesi orada doğdu. Bundan sonra da Allah Teala'nın sırat-ı müstakimi devam edecek. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Dört basamak sonra fizik vücut da Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak. Ruhumuz Allah'a ulaşır 21. basamakta ve Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmıştır. Şura suresi 13. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a yönelmiştir ve Allah kişiyi kendisine ulaştırmıştır. Bir evvelki kademede de ruh 6. kata ulaştığı zaman Allah Teala Allah'ın zatına vası olması için ona destur vermiştir. Ondan ona rızasını bildirmiştir. Bu rıza vuslat rızasıdır. Bu rıza evvaplar rızasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Meyap olan, sığınak olan Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. 21. basamak, ruh Allah'ın zatına ulaştı. 22. basamak, ruh Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Bu noktada kişinin nefsindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Zikir arttıkça nurlar artacaktır kişinin nefsinin kalbinde, faziletler artacaktır. Artan fazilet %71'e ulaşınca, %51'den 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. İndi ilahide. Diyor ki Allah Teala onlara Allah'ın indinde Allah'ın huzurunda bir selam yurdu vardır diyor. Bu bir altın taht. Kişinin zikri ne zaman günün yarısını aşarsa bu makamı, beka makamını aşar kişi. Zühd makamına ulaşır. Kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla zikrettiğine göre dünya onun için artık birinci derecede değil, birinci derecede artık Allah var. Zikirle her gün bunu Allah Teala ispat ediyor kişi. Günün yarısından daha çok Allah'ın dizaynı içinde olması sebebiyle. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ve bir gün
81'e ulaşıyor, 71'den.

kalbindeki nefsin kalbindeki nurlar ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması, fena makamı, ruhun sığınağa ulaşmasını ifade ediyor. Nebe 39. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, yani onun ruhu, kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah onun için sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a ulaşıyor, bir sığınak olan Allah'ın zatında yok oluyor. Bu fena makamı. Beka makamı için ayet Enam 127, demin söylemiştik. Allah'ın indinde bir selam yurdunun, bir tahtın sahibi oluyor kişi. Zühd makamı ise Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet kerimesinde anlatılıyor zahit olmanın hüviyeti. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme, az bir bedele sattılar diyor. Zahit olmak, konu neyse o konuya değer vermemek, onun zıttıyla, zıttına değer vermek demektir. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmekle dünya hayatına değil Allah'a değer verdiğini ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına ulaşıyoruz. Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun Allah'a teslimi yeni bir aşamadır. Bir evvelki basamaktaki kişi, yani zühd makamının sahibi olan kişi, zühd makamında Allah'ın rızasına ulaşır. Bu rıza Allah'ın fizik vücudunun teslimini kabul ettiği, buna geçiş verdiği, müsaade ettiği noktadır. Fizik vücudun teslimi rızası zühd makamında gerçekleşir. Ve kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamakta muhsinlerden olur. Bu basamak daimi zikre ulaşacak, hikmete ulaşacak kişi için bir rıza makamı ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadan evvelki son makamdır. Daimi zikir için Allah Teala'nın bir rızası söz konusu olur bu kademede. Nefsin teslimi Ulu'l-Elbab makamında daimi zikirle başlar ve bir sonraki makamda, İhlas makamında tamamlanır. Başlamadan evvelki kademe fizik vücudun teslimidir. Allah Teala Ulu'l-Elbab kulları için diyor ki: "Li Ulu'l-Elbab yeskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ulu'l-Elbab kullarım için diyor
ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek, bu daimi zikirdir. Burada kişi hikmet sahibi olur. Bir evvelki makamda hikmetin işareti, rızası alınmıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır kişinin. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, ve bu dört temel şart sebebiyle kişi üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani kişi hikmet sahibidir. Allah'la her an konuşabilir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazandığı cihetle hayır sahibi olarak vasıflandırılmıştır. Çünkü derecat kazanmaya hayır diyor Allah-u Teala. Ve o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu bu makam kişinin yalnız zemin kattaki devrin imamın dergahının sırlarına Allah-u Teala'nın kalp gözüyle o kişiyi göstermesini ifade eder. Ne zaman ki birinci katı göstermeye başlar Allah-u Teala, ondan sonra bütün gök katlarını sıralayacaktır. Birinci kattan itibaren yedi kat boyunca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını Allah-u Teala o kişiye birer birer gösterecektir. Birinci kat göstermeye başladığın andan itibaren kişi ullelbap makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bu ihlas makamı nefsin teslimini ifade eder. Bu konunun nefsin tesliminin rızası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadadır. Ve ne zaman ki Allah Teala o kişiye yedinci gök katının yedi alemini gösterdikten sonra yedinci alemin en üst noktası olan Setr-ül Mitâ'yı gösterir, o zaman ihlas makamı da sona ermiştir. Allah Teala ihlas makamı için diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim eden muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor ve hanif olarak yapıyor bunu. Hanifler olarak muhlis kul olmak. Halis, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olmak. Ulu'l-Elbab makamında Allah-u Teala bir kademe kişiyi müzeyyen kılıyor kişinin nefsinin kalbini daimi zikirden sonra ve ihlas makamında yedi gök katını göstererek yedi kademe daha müzeyyen kılıyor. Ve Setr-ül Mitâ gösterildiği zaman da Allah-u Teala o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh son makam olan Salah makamının başlangıcını ifade eder. Salah makamının yedi kademeden oluşan Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur.
Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O kişiler ki biz onların bütün günahlarını örteriz diyor. Onlar derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Allah Teala evvela o kişinin günahlarını örtüyor. Salah makamının ikinci mertebesi. Sonra sevaba günahlarını örttükten sonra o kişiye salah nurunu veriyor Allah Teala. Üçüncü kademe ve ondan sonra da onun günahlarını sevaba çevirerek o kişiyi irşada ulaştırıyor. Günahların sevaba çevrilmesinden evvelki günahların sevaba çevrildiği nokta bu kişinin irşada ulaştığı noktadır. Bundan evvelki nokta ise o kişinin başının üzerine salah nurunun gelmesidir ki Allah Teala salah nurunu vererek kuluna salah makamının sahibi olduğu konusunda rızasını iletmiş oluyor. İrşada ulaşmış olduğunu bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İrşada ulaşmanın rızası salah makamındaki salah nuruyla Allah Teala tarafından belirtilir. Bundan sonraki kademede kişi günahları mürşidine ulaştıktan sonraki günahları sevaba çevirerek irşada ulaşır. İrşada ulaşmaksa daha sonraki kademe olan bir hakkın takvanın yani iradenin Allah'a teslim edilmesinin rızasını teşkil eder. Bu yedinci rızayı ifade eder. Yedi tane safhanın yedi tane rızası burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada Allah'ın rızasını kazanıyor ve Allah'a iradesini teslim etme talebinde bulunuyor. Allah Teala da rızasını vermiştir. Kulun talebi üzerine onun iradesini teslim alıyor. Kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık kişi kendi iradesini aklının istediği doğrultuda kullanmıyor. Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek istikametinde kullanabiliyor sadece. Bu Allah'a iradenin teslimi noktasıdır. Allah Teala o noktaya bir hakkın takva noktası diyor. O noktaya kişinin hakkül yakine ulaştığı nokta diyor. Hakkül yakin rızası bir evvelki kademe kişinin irşada ulaştığı nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın öyle bir rızası konusudur ki bu rıza bütün rızalardan üstündür. O kişinin Allah'ın zatına şahit olduğunu ifade eden bir rızadır bu. Allah'ın katındaki şehadet. Allah'ın zatına şehadet hakkın yakin standartlarında gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Rızanın en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için yasak ettiklerinde mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. annemi görmediniz. Görseydiniz, o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah-u Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer, dilediği an vücudunuzu terk eder, terk edip gider, dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an, dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah-u Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah Teala tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevme hastası yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kayım kıldık diyor Allah Teala. Kavm ettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsinizle fizik vücudunuzla ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı diledikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır. Ve de ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayretiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve hayattaki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşit sevgisi veririm ki o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşit sevgisidir ki kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru yedi tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru serin sürtüşünde bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir buçuk metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için insan olarak yaratmış. Bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların 195'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın Cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili arkadaşlarım, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, bukağılarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, değil 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiyi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve beçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşidine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan, 7-8 aylık bir devre sürer bu, ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık zaman devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir de kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi

Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklik olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramları konusundaki konuşmalarımızın 5. bölümüne inşallah ulaştık. Bu konuşmamızda size ruhun Allah'a ulaşması kesimini, yani 14. basamaktan itibaren 21. basamağa kadar geçen devreyi anlatmak istiyoruz inşallah. Ne olmuştu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Sonra Allah'tan 10 tane ihsan almıştı. Mürşidine ulaşmıştı ve tabiyetini gerçekleştirmişti. Böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alan bir kişinin kulvardaki durumuna bakıyoruz. Ruhu da, veçi de, nefsi de, iradesi de start durumunda. Kişi 4 tane sırat-ı müstakim üzerinde yola çıkıyor. Birinci kulvarda ruhu var. Allah'a ulaşacak 7 tane gök katını yükselip Allah'ın zatına ulaşacak. İkinci kulvarda fizik vücudu var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Üçüncü kulvarda nefsi var. Tezkiye ve tasfiye olacak. Bütün afetleri yok olacak. Dördüncü kulvarda da iradesi ve nefsinin afetleri yok oldukça karşısındaki itiraz eden, itaat etmeyen kesim devamlı zayıfladığı için

İrade de güç kazanacak, kuvvetlenecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene bir aradayız. Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmış, teslim olmuş, önünde de çöküp tövbe etmiş. Allah-u Teala'dan 7 tane de 10 tane de nimet alan bir kişinin başlangıç noktasındayız şimdi. Ne yapar bu kişi? Bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak üzere vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Bu kişinin fizik vücudu şeytana kul olmak konusunda, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak konusunda hazır noktaya gelmiştir. Nefsi ise tezkiye ve tasfiye olacaktır. İradesi afetler azaldıkça güçlenecek, güçlenecek, güçlenecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu noktadan sonra zikir yapmaya başlıyorsunuz. Artık zikriniz farklı bir hüviyette. Zikriniz nefs tezkiyesini başlatabilecek bir olan bir özelliğin sahibi. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli nurlar ya da daha açık bir ifadeyle rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelir. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek Allah'ın göğsünüzü yarıp da göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Rahmet nurları taşıyıcıdır, kargo uçaklarıdır. Birinci grup rahmet beraberlerinde faziletleri, fazılları getirir. İkinci grup rahmet beraberinde salavat nurlarını getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizayn içerisinde kalbinize ulaşan bu iki grup nur, yani 4 tane enerji kalbinizin üzerindeki hareketli hale gelen mührün üzerine ulaşırlar ve onu 4 enerji aşağı doğru iter. Mühür kalbinizin üstündeki Rabbani kapıdan ayrılarak aşağı zulmani kapıya kadar itilir bu 4 enerji grubuyla, 4 grup enerjiyle zulmani kapıya kadar iner, nefsinizin kalbinin alt kapısına, zulmani kapıya, şeytanın kapısına, füccar kapısına iner. Ve oraya inen mühür devamlı üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı süreceği için orada kalır ve o kapıyı mühürler. Mühürün görevi zaten mühürlemektir. Zikir boyunca mühür oradan 4 enerji grubu baskı yaptığı için ayrılamayacağı cihetle
kapı mühürlenmiştir. Şeytanın karanlıkları zikir boyunca nefsinizin kalbine giremez. Buna karşılık ne olur? Buna karşılık ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar rahmet nurları ve salavat nurları üç çeşit nur fakat dört grup nur rahmetle faz, rahmetle salavat nefsinizin kalbini bir iki dakika içinde %100 doldurur. Bu dolum sırasında nefsinizin kalbinde bulunan afetler bütünüyle yok olur. Nefsinizin kalbinde bulunan afetlerin hepsi yok olur. Nasıl yok olur? Kapı dışarı edilir. Nefsinizin kalbinden kovulur. Nefsinizin kalbinde ne olmuştu? Kalbin içine Allah iman kelimesini yazmıştı. Bu iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim merkezidir. Ve fazılları kendisine çeker, faziletleri kendisine çeker. Ve zikrin başlangıcından sonuna kadar devam eden süreç içerisinde Allah'ın katından gelen fazıllar nefsin kalbindeki bu iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak onun etrafında toparlanmaya başlarlar. Fazıllarla kalbinizde yazılı olan iman kelimesi karşı tip karşı kutbun sahipleridir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Gene bu sebeple, çekim sebebiyle fazıllar, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Manyetik alan hayatta kaldığınız sürece elektromanyetik olarak devam edeceği için vücudunuzdaki bütün hücreler 70 trilyon hücrenin birçok mitokondrisi devamlı elektrik enerjisi üretir. Bu üretilen enerjinin bir kısmı elektromanyetik alanları vücuda getirerek iman kelimesinin çekim gücünü sağlar. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. %1, %2, %3 ve devamlı nefsinizin kalbindeki faziletler artar. Ne olmuştur? Karanlıklar bütünüyle yok olmuştur. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmadan evvel Allah kalbinizdeki küfür kelimesini de almıştır. Yani kalbinizin, nefsinizin kalbinde karanlıkları kendisine çekecek olan ve kalpte karanlıkların kalmasını sağlayacak olan küfür kelimesi artık yok. Yerine iman kelimesi yazılmış, alınmış karanlıkları çeken küfür kelimesi nefsinizin kalbinden alınmış. Yerine iman kelimesi gelmiş ve yerleşmiş. İşte bu durumda nefsinizin kalbinde bir yerleşme olayı başlar. Faziletler iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak nefsinizin kalbini yavaş yavaş doldurmaya başlayacaktır. Bunlar nefsinizin kalbine yerleşince, kalpte iman kelimesi var olduğu sürece hiçbir kuvvet faziletleri nefsinizin kalbinden atamaz. Şeytanın en çok korktuğu şey de nefsinizin kalbinin faziletlerle dolması halidir. Çünkü faziletlerin işgal ettiği kesimi şeytanın hakimiyetinin
dışında bir koloni olmayı temsil eder ve nefsinizin kalbinde artık Allah'ın bütün emirlerine mutlaka evet diyecek olan, onları mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen yeni bir birikim başlar. %1, %2, %3, %4, %5, %7 nefsinizin kalbinde faziletlerin biriktiğini düşünelim. Diyelim ki bir saat zikir yaptınız. Zikrin sonunda zikri bıraktınız. Ne olur? Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşen bu fazıllar orada yerleşmiş olanlar orada kalır. Geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar bakınız ne olur? Zikri bıraktığınız andan itibaren artık kalbinize rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelmeyecektir. Onları kalbinize davet eden şey zikirdir. Zikir bir davetiyedir. Rahmet için, fazl için ve salavat için. Ne olur? Nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve salavat gelmeyeceği için mührün üzerine baskı yapmaları da elbette söz konusu olmayacaktır. O zaman mührün üzerindeki dört enerjinin baskısı kalkınca ayaklarınızdan yukarıya doğru çıkan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbinin kapısını zorlarlar ve oradaki mühür bu zorlamanın karşısında oradan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü kendisini orada tutacak olan yukarıdan gelen baskı, basınç artık mevcut değildir. Ve zulmani kapıdan gelen karanlıklar nefsinizin kalbine şiddetle dolarlar ve iman kelimesinin etrafına yerleşmiş olan faziletlerin dışındaki bütün diğer faziletler, fazıllar, salavat ve rahmet partikülleri kalbinizi terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla, nefsinizin afetleriyle dolar. Ama nefsinizin kalbinde birikmiş olan, iman kelimesine yapışmış olan %7 nur orada kalacaktır. Onu o karanlıklar ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, oradan söküp atamazlar. Ve ikinci bir zikir vaktine kadar ne yazık ki nefsinizin kalbinin bu %7'nin dışındaki kesimi tamamen karanlıklardan oluşacaktır. Aslında tamamen değil. %2'de daha evvel rahmet girmiştik nefsinizin kalbine. O %2 rahmet de nefsinizin kalbinde durur. Onlar da dışarıya atılmazlar, atılamazlar. Yapışık oldukları için cidara. Nefsinizin kalbi bunların haricinde tamamen karanlıklardan, afetlerden oluşur. Peki nefsinizin kalbinde %7 nur oluşunca ne olur? Bu nokta sizin nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimi nefsi emmare'de oluşunuzu gösterir. Yani nefsinizin kalbindeki muhtevanın sadece %7'si Allah'ın emirlerini
yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletlerden oluşur. Bu rahim esmasıyla tecellinin bir sonucudur. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis-su'i ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi demiyor. Çünkü başka birine söylüyor bunu. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte bu noktada rahim esmasıyla bir tecelli müessesesi başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası nefsinizin kalbinde ilk %7 aklanmanın gerçekleştiği yerdir. Nefsinizin kalbinde bu %7 gerçekleşme, nur birikimi, fazilet birikimi tamam olduğu zaman ne olur? Bütün nefsler rehinedirler. İnsanın iç dünyasında bir rehinedirler. Allah-u Teala Müddessir 38-39-40'ta diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak rehinedirler. Yani bütün nefslerin genel durumu budur. Afetlerin karşılığı, iktisap ettikleri negatif dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç. Onlar cennette olacaklardır, diyor Allah-u Teala. Peki nefslerden kim bu hedefe ulaşıp felaha ulaşacak? Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Tezkiye olan nefsler. Felah cennet saadeti demek. Bir nefsin cennete girebilmesi ise tezkiye olmasına, yani nefsin kalbinde en az %51 nur biriktirmesine bağlı. Nefsimiz ezelde, daha evvelde anlattığımız gibi yemin vermiş. Nefsimizin tezkiye olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bir rehine olan nefs birinci gök katının kapısını uzaktan kontrolle açmak imkanının sahibi olur. Ki ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebilsin. Ve rehine birinci gök katının kapısını açar ve ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselenlerle birlikte ana dergâhtan bir yükselme noktasına girer. Ne olmuştu? Allah Teala mürşidini gösterdikten sonra kişinin ruhu tabi olduğu anda, o mürşide tabi olduğu anda, teslim olduğu anda ruhu vücudunu terk etmişti ve o zatın dergahına ulaşmıştı. Burası Sebil adını alıyor. Ne zaman birinci kata ulaşacak olan %7 nur birikimini sağlarsa bir insanın nefsinin kalbi, ruhu o dergahı terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. O dergâhta onarlık insan ruhları sıralarının birisinde ona da bir yer vardır. Onarlık sıraları halindedir insan ruhları. Her birinin önünde bir Kur'an rahlesi bulunmaktadır. Rahle-i Tedris oradadır. Devrin imamının dergahında Rahle-i Tedris yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ruhlara Kur'an-ı Kerim konusunda devamlı bilgiler ulaştırır. Ruhlar tecrübe kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda %7 nur birikimine ulaşan kişinin ruhu ana dergaha ulaştığı zaman her sabah namazından sonra birinci kata kadar çıkma yetkisi alan ruhlar oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. Bütün ruhlar önce birinci kata çıkar. Sonra birinci katta kalanlar kalırlar. Diğerleri ikinci kata çıkarlar. Sonra ikinci katta kalanlar kalırlar. Bütün ruhlar üçüncü kata çıkar. Sonra üçüncü katta kalanlar kalırlar. Bütün ruhlar dördüncü kata çıkar. Ve böylece her katta bir kısmı kalarak beşinci kata ve altıncı kata çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkan ruhlar yedinci kata ulaşamazlar. Yedinci kata ulaşacak olan ruh bir değişim geçirmek mecburiyetindedir. Altıncı kattaki nurlanma hücreleri, nurlanma kesiminde, sıbkatullah olma halinde Allah'ın boyasıyla boyanması gerekir. Boyanınca sadece o kişinin, o ruh elbisesi değiştirilerek fetih şerefine layık olur ve fetih kapısına ulaşır. Sırat-ı Tarık-ı Müstakim'in
başlangıcı devrin imamının dergahındadır. Sonu ise yedinci katın başka bir adıyla Leyf-i Mahmud'un girişindedir. Tarık-ı Müstakim birinci sebilden sonra ilk yatay yol, Tarık-ı Müstakim kişiyi yedi tane gök katını aşırıp yedinci kata kadar ulaştırır kişinin ruhunu. İşte ana dergâhtan birinci kata kadar bu bilgiyi verdiğimiz nefsinin kalbinde gizliydi nur birikimi sağlanmış olan nur, ruh her sabah namazından sonra, dergâhta kılınan sabah namazından sonra sağdan sola doğru sıralanma standartlarına girer ve sağda, en sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi, en solda da hanım sultan olmak üzere üç yetkili erkek ve hanım insan ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarırlar. Bu Allah'a varacak olan yolculuğun adı seyri suluktur.

Seyr-i suluk, Allah'ın zatına yapılan yolculuktur. Allah'a varan kişi evvap adını alır. Ve herkes bu yolculuğu yapmakla mükellef tutulmuştur. Üzerine 12 defa farz kılınmıştır ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması. %7 nur birikimini gerçekleştiren nefsinin kalbindeki kişi, ruhu birinci gök katına ulaşan kişidir. İlk %7 nur, ruhu birinci gök katına ulaştırır. Bu nefs kademesi nefsi emmaredir. Fizik vücut ne olur? %7 şeytana kul olmaktan kurtulur. Neden fizik vücut şeytana kul olmaktan %7 kurtulur? Çünkü nefsin kalbinde %7 aklanma olmuştur. Faziletler gelip %7 o nefsin kalbine yerleşmiştir. Bu sebeple buna dayalı olarak kişinin fizik vücudu da şeytanın tasallutundan %7 kurtulmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Afetler %7 azaldığına göre şeytan artık o kişiye %7 oranında tesir icra edemeyecektir. Şeytanın tesirinden kişi %7 nispetinde kurtulmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutta, nefste, ruhta birinci merhalelerini tamamlamışlardır. İrade de %7 bu noktada güçlenmiştir. Her birisi kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde birinci merhaleye varmışlardır. Birinci merhalede ruh zemin kattan birinci gök katına yükselmiştir. Evvela birinci sebil'i açmıştır, ana dergaha ulaşmıştır. Sonra da ana dergahtaki ikameti sırasında birinci gök katına kadar çıkmak ruha nasip olmuştur. 7 katlık gök katları yolculuğunun birinci katını ruh tamamlamıştır. Peki bu birinci kata çıktıktan sonra ruh ne olur? Orada bekler arkadaşlarını. Onlar 6. kata kadar çıktıktan sonra tekrar geri döneceklerdir. Ve birinci kata vardıklarında onu da alıp beraberce zemin kata ineceklerdir. Ve ana dergâhtaki yerlerini alacaklardır. Bundan sonra ne olur? Kişi daha çok zikretmeye başlar. Daha çok zikir, o kişinin nefsinin kalbinde yerleştikçe yeni bir %7 nur birikimi doğru kişi yaklaşır. İkinci defa %7 nur birikimini tamamlayan kişi nefsi levvamededir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ levvameti. O levvame nefse kasem olsun ki diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği tablo şöyle. Kişinin nefsinin kalbinde
ilk %7'den sonra bir defa daha %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Faziletler %14'e yükselmiştir. Bu nokta kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı noktadır. Kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Yanlışlık yapmak istemiyor. Allah'ın emirlerine tam olarak uymak istiyor. Yasak ettiklerini yapmamak istiyor. Ama nefsi hiç öyle düşünmüyor. O şeytandan aldığı telkinlerle hala nefsin sadece kalbinde %14 fazilet var. Geri kalan kesim, %2 hariç geri kalan kesim tamamen Allah'ın emirlerini asla işlemeyen, işlemek istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen afetlerden oluşuyor. Şeytanın tesirine bütünüyle açık ve şeytanın devamlı azdırdığı nefsin afetleri. Ve kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak istemiyor ama azgın nefsi şeytanın da tesiriyle akla tesir ediyor ve yasak ettiği Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, Allah'ın emrettiği şeyleri ise yapmıyor. Başlangıç oranında değilse de ondan sadece %14-90 statüde gene aynı kötü şeyleri nefs işlemeye devam ediyor. Ve kişi bu sebeple kendisi istemediği halde nefsi bunları işlediği için nefsini levmediyor. Nefsini kınıyor, suçluyor. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Ruhu ikinci kata kadar ulaşmaktadır. İkinci kattaki su varılma hücrelerinde su varılmaktadır.

İkinci gökyatında iki grup yan yana duran iki ayrı kesimde bir araya gelir. Aslında bir araya gelmezler, ayrı ayrı salonlardadırlar. İkinci katın girişinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla devrin imamının ruhu beraberdirler. Birinci kattan ikinci kata ulaşanlar tek bir sıra halinde ayakta dizilirler ve birer birer uçarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ulaşırlar. Orada el öpme işlemi cereyan eder. Yan yana duran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı onların karşısında yer alırlar. Her el öpen koridoru tamamen geçerek koridorun sağ tarafından büyük salona girer. O büyük salon su varılma havuzlarının muhtevasındadır. Yani su varılma havuzları bu büyük salonun içindedir. Yerden 2 metre 30 santim, 2 metre 40 santim yukarıya kadar yükselen şeffaf havuzlar, içlerinde bal sarısı renginde şeffaf bir sıvı var. Ve büyük salon ön tarafı tamamen camdan ibaret, yaklaşık 4 metre belki biraz daha fazla yüksek olan tamamen cam bir ön cepheyi içerir. Çok sayıda 80 santim genişliğinde veya 90 santim genişliğinde belki en fazla 1 metre havuzlar yan yana uzanır. Hepsi de zeminin üzerinde inşa edilmiştir. Camın olduğu kesimin tam karşısında ileride secde mahallinde sağda sağ kanat velisi, solda sol kanat velisi olmak üzere secde edilir. Herkes secde eder, ikinci kata kadar çıkabilenler. Hanım Sultansa suvarılma havuzlarının dışarıdan bakıldığında en solundaki havuzun üzerinde secde vaziyetindedir. Herkes secdededir. Sonra secdeden kalkan sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi ortadan daha solda bir su varılma havuzunun üzerindeki platforma gelirler. Orada secde vaziyetine girerler. Sonra da karşıdaki duvar ki 30 metre veya 40 metre ileridedir. O duvarın önünde duvara doğru secde eden bütün ruhlar oradan birer birer ayrılıp su varılma havuzlarına sağ taraftan başlayarak, dışarıdan bakılınca sağ taraftan başlayarak birer birer girerler ve sağ kanat velisi en sağdakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin başından bastırır. Sonra daha soldakinin, sol kanat velisi de kendine üzerinde bulunduğu kişinin başını bastırır. Sonra sağa doğru devam eder işine ve iki veli bir yerde yan yana gelirler. Sonra tekrar eski yerlerine geri dönerler. Herkes su varılma havuzlarının içinde yerini almıştır. Atlas elbiseler giyen ruhlar bakarlar ki elbiseleri ıslanmıyor. Ve suyun satından 20 santim aşağıya, belki 30 santim aşağıya kadar bastırırlar. Elbiseleri ıslanmaz. Ruhların nefes alma problemi olmadığı cihetle de ruhlar orada suyun sıvının içinde uzun süre kalabilirler. Burası ikinci kat sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkinci katın kapısını da gene vücutta bir rehine olan nefs açmıştır. İki defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiği için.
Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi olur. Ve ruh üçüncü gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Üçüncü gök katındaki iki katlı mescidin iki katında da bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta secde ederler. Secdelerden sonra, namazdan sonra hepsi ikinci katta kalacak olanlar, üçüncü katta kalacak olanlar kaldıktan sonra geri kalanlar, yukarıya çıkacak olanlar oradan ayrılarak mihenk menfezine ulaşırlar. Üçüncü katın kapısını gene nefs açmıştır uzaktan kumandayla. Nefs hala rehinedir. Üçüncü katta mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir menfezdir ki silindir şeklindedir. Belki bir metre genişliğinde, silindir hüviyetinde ama üçüncü katı dördüncü kata bağlayacak kadar sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçeri giren yerinde durması mümkün değildir. Derhal yukarı doğru hareket eder. Sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşır ruhlar birbiri arkasından giderek. Herkes bir evvelkinin ayaklarının altındadır. Hiç kimsenin başı ve ayağı birbirine değmez. Böyle bir şey mümkün değildir. Herkesin hızı eşittir. 30-40 santimlik bir mesafe üsttekinin ve alttakinin arasında daima vardır. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in aslına ulaşılır. Orada kapının dışında bir sıralanmadan sonra ruhlar uçarak oradan içeriye girerler ve namaz kılınır. Namazdan sonra, secdeden sonra ön saftakiler kubbeden beşinci kata yükselirler. Beşinci katta Beydül Haram'ın aslı vardır. Yeryüzündeki Hazreti İbrahim ile İsmail'in temellerini yükselttiği o dünyanın en eski mabedinin aslı oradadır. Beytül Haram. Oradaki secdeden sonra da ön saflar kubbeden yukarıya doğru yükselirler ve altıncı gök katına ulaşırlar. Bu altıncı gök katı bir suvarılma yeri değildir, bir secde yeri değildir ama nurlanma yeridir. Sıbkatullah olma yeridir. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde buz kalıbına çok benzeyen hüviyette yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı gibi nur, devamlı, beyaz, çok açık yeşil renkli bir ışık saçar. Bu ışık orada bulunan ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Ellerde, yüzlerde tamamen çatlar. Ve bu çatlama olayından sonra herkesin başının üzerine özel bir tedavi vasıtası yerleştirilerek çatlaklar giderilir. Bundan sonra bu işlemi geçiren bütün ruhlar oradan beşinci kata, beşinci kattan dördüncü kata, dördüncü kattan üçüncü kata, oradan ikinci kata, sonra birinci kata ve sonra da dergaha inerek geri dönerler. Şimdi iki defa %7 nur birikimi
Nefsi levvameye getirmişti kişi. Kişinin ruhu ikinci kata kadar ulaşmıştı. Biz yedinci kata kadar geçen, altıncı kata kadar geçen işlevleri sizlere anlattık. Ne olur? Kişi daha çok zikir yapar. Daha çok zikir yapınca üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Bu nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah Teala Şems 7, 8 ve 9'da şöyle söylüyor. Ve nefsin ve ma sevvaha kat eflaha men zekkaha. Yanlış söyledim. Kat eflaha men zekkaha 3. ayet. 1. ayet. Ve nefsin ve ma sevvaha o nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve Şems 9. Kat eflaha men zekkaha. Felaha erdi nefsini tezkiye eden kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi, nefsini tezkiye eden kişi felaha erdi diyor. Ama ondan evvel söylediği, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir noktasına gidiyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, kişiyi nefs-i mülkimeye, Allah'tan ilham alma seviyesine getirir. Ve vücutta bir rehini olan nefs, üçüncü gök katının da kapısını açmıştır. Ruh da, veç de, nefs de, irade de, kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde, dördüncü merhaleye kadar gelirler ve zikir devamlı artacaktır. Yedi bin zikirle başlayan evliyalık hayatının başlangıcı, tasavvufun başlangıcı 15.000 zikre kadar sol göğsün altında devam eder. 2.000 zikir sağ göğsün altında devam eder. Bundan sonrakiler hep 2.000 giderek sol göğsün üstünde, sağ göğsün üstünde 2.000, 2.000. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 2.000. 5 tane merkez oldu. Altıncısı kaşlarınızın birleştiği yerde, yedincisi de alnınızın bittiği yerde. Ve 15.000, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 23.000 burada, 25.000 burada, 27.000 de burada, 27.000'den yukarısı 47.000'e kadar hep alnınızın üst noktasında devam eder. Ruhunuz üçüncü merhalede üçüncü gök katına çıkmıştı. Allah'tan ilham alıyordu. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsi mutmainne. Dördüncü gök katı. Demin hangi katlarda neler olduğunu anlatmıştım. Dördüncü gök katına ulaşan kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubi diyor Allah Teala. Rad 28'de.
kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Ve kalp doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü gök katına ulaşıyor. Emanet dördüncü gök katını açıyor nefse. Sonra kişinin nefsi mutmainneden radiyeye ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Zaten 27. ayet-i kerimede ya eyyetüven nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor. Mutmainneye de işaret var. Fecr 27'de, fecr 28'de Allah'tan razı oluyor kul. Mutmain olduktan sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci gök katı. Sonra da Allah da ondan razı oluyor. Allah'tan razı olma kademesine radiye, Allah'ın bizden razı olması kademesine de mardiye deniyor. Radiyeten mardiye fecr 28'de şekillenmiş. Sonra kişi daha çok zikir yapıyor ve nefsi tezkiyeye ulaşıyor kişi. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse nefsini tezkiye eden kişi kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü nefs ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse o verdiği yemini yerine getirmek için nefs tezkiye olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda yedinci gök katına gelen ruh, yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Evvela 6. kattan 7. kata geçmek için standarda beraberce bakalım. 6. kattaki suvarılma işlemi, affedersiniz 6. kattaki nurlanma işlemi, sıfkatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi devam ederken herkesin ruhları çatlar, dereler çatlar. Bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamaz. İşte çatlamayan kişi sıfkatullah olmuştur. Onun elbiseleri değiştirilir. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilir kişiye. Ve bu kişi Allah'a doğru, daha üst kata doğru eline verilen bir kılıçla kılıcı yukarıya doğru yükselterek Eûzü Besmele ile yola çıkar ve kubbeden yükselir. Vardığı yerde devrin imamının dergahının bulunduğu kesimdeki altın kapının aynı vardır. Bu da bir altın kapıdır. Devrin imamının dergahından sırat-ı müstakime geçilir. Sırat-ı müstakimin dışından sırat-ı müstakime ya da daha doğru bir ifadeyle tarik-ı müstakime ulaşılır. Buradaysa, yedinci katta ise tarik-ı müstakim bitmiştir. Kata giriş vardır. Fetih kapısından yedinci kata giriş yapılacaktır. Tarık-ı müstakimin sonudur burası. Sırat-ı müstakim
birinci sebil yatay tarık-ı müstakim dikey, üçüncü sebil yatay, dördüncü sebil dikey olarak dört tane yoldan oluşur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradan itibaren kişinin ruhu zikir hücrelerine ulaşır. Zikir hücrelerinden sonra, affedersiniz, zikir hücreleri diyorum, yanlış bir ifade oldu, kader hücrelerine ulaşır. Buradaki ulaşma işlemine baktığımız zaman yedinci kata, bu bir giriştir. Levh-i Mahfuz'un girişidir. Levh-i Mahfuz'un fethidir. Yedinci kat. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor fetihle birlikte. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm.

0: Moonlight. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri, Mir Vakfı'nın değerli üyeleri, Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.

0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
2: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini artırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı, işte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun, evet muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o, elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen, bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun.'' Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o, azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
1: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
0: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra, "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi. Ve "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim," dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Meyve verilmiş. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersinde. Kur'an tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların

birbirlerinden aldıkları bilgiyle yapabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'tan ruhu öğrenmek gerek. Öyleyse bu standartlar içinde bir Kur'an tefsiri dersindeyiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat suresi 73. ayet-i kerime. Fenzur keyfe kâne akibetül münzerîn. Fenzur, o zaman artık bak. Keyfe nasıl kâne oldu? Akibeti son, el münzerîn, uyarılanlar.

O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Bak. Sevgili kardeşlerim, uyarılmayan insan yoktur. Bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Allah Teala bunu kesinleştirmiş. Evvela cennete girenler mutlaka uyarılmışlardır ki uyarıya, uygun davranışa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Cenneti de hak etmişlerdir. Üstüne Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerine ne kadar yol alabildilerse o kadar üst kat cennete ulaşmışlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bunun aksini düşünelim. Cehenneme gidenler. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, cehenneme girenler cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini üzerinize okuyarak sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın ayetlerini söyleyerek size söylemediler mi? Derler ki, evet, söylediler.

söylediler. Ama azap üzerimize, azap sözü üzerimize hak oldu. Öyleyse ifadeye dikkat edin. Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadı mı Allah'ın Resulleri? Cehenneme giren hangi devirde yaşayan kişi olursa olsun, yaşadığı devirde hangi kabilede, hangi şehirde, dünyanın neresinde olursa olsun, hepsine bu sual soruluyor, hepsinden bu cevap mutlaka alınıyor. Evet, geldiler, bizi uyardılar. Yani, cennete gidenler zaten uyarılmış ki gitmişler cennete. Cehenneme gidenler de uyarılmalarına rağmen, uyarmanın gereğini yerine getirmedikleri için cehenneme gitmişler ama mutlaka uyarılmışlar. Öyleyse Allah Teala bir defa daha altını çizerek burada söylüyor o zaman. Bak diyor, uyarılanların akıbetleri nasıl oldu? Yani nasıl cehenneme gittiler? İki şekilde söz konusu. Birisi cennete girenler, birisi cehenneme girenler. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi İnsanları biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve amini olmayanları, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sadece ikiye ayrılıyor insanlar. Amini olanlar zaten uyarmanın neticesinde amini olmuşlardır. Onların müjdelenmesi söz konusu. Ama diğerlerinin uyarılması söz konusu. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennem. Bunun için biz sizi uyarıyoruz. Uyarmak mecburiyetindeyiz derler Allah'ın Resulleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı zamanda bu Resuller nezirdir. Çünkü Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde aynı olay anlatılıyor ama nezirler deniyor bu sefer isimlerine. Cehenneme gidecek olanlar, kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya geleceğinizi söylemediler mi size? Onlar da derler ki söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, sen Resul olduğunu iddia ediyorsun ama, sen nezir olduğunu iddia ediyorsun ama, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Ama ayet şöyle bitiyor. 10. ayette diyor ki, eğer biz işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, İşitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse Resullerin uyarısına, nezirlerin uyarısına uymamışlar. Uymamışlar ve cehenneme gitmişler. Sonuç, herkes mutlaka münzeriyindir. Yani uyarılanlardandır. İnzar edilmişlerdir. Uyarılmışlardır. İster cehenneme gitsinler, ister cennete gitsinler, bütün insanlar mutlaka uyarılmışlardır. Yani tebliğ herkese hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka ulaşır. 74. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İlla İbadallahi hil muhlesin. İlla ancak sadece ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin, muhlis olanlar. Ancak Allah'ın muhlis, halis kulları hariç. Allah'ın halis kulları. İhlas sahibi kulları hariç. İhlas sahibi dediğimiz zaman burada
buradaki ihlastan Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen de dahil olmak üzere salaha ulaşmış, iradesini de Allah'a teslim etmiş olanların hepsini bu birincilerden hariç tutuyor. Birinciler inzar edilip de Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, buradaki muhlasin ifadesinden sadece ihlas sahibi olanlar, yani nefslerini tasfiye edenler değil, hepsi anlaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edene kadar geçen bütün safhalardaki herkes. 75. ayet-i kerimeye geliyoruz. Saffat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat nedana Nuhun. Fele ni mel mucibun. Velekat ve andolsun nadana bize nida etti. Nuh'un, Nuh aleyhisselam. Fe o zaman işte de elbette mutlaka gerçekten nime, ne güzel el mucibun, icabet edilenler.

Şöyle oluyor sonuç. Ve andolsun ki ve Descartes ve andolsun ki Nuh aleyhisselam bize nida etti. Yani bize seslendi, bize dua etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani ne güzel bir durumdadırlar. Hazreti Nuh Allah'a nida ediyor. Allah'tan talepte bulunuyor. Allah da duasına icabet ediyor. Talebini kabul ederek. Ve böylece Hazreti Nuh'un duasına Allah Teala'nın icabet ettiğini görüyoruz. Hazreti Nuh duasına icabet edilen olarak yer alıyor. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel. Yani

icabet edilenler ne güzel durumdadırlar diyor Allah Teala. Bütün peygamberlerin duasına, davetine Allah Teala icabet eder ve icabet edildiği zaman da onların durumları elbette Allah ile olan ilişkileri açısından en güzel olanlar onlardır. Allah'ın nebileri, nebi resulleri, onlardan sonra Allah'ın veli resulleri. Sonra da kademe kademe veliler. 76. ayet-i kerime, Saffat suresinin 76. ayet-i kerimesi ve neceynâhu ve ehlehu minel kerbil azim. Ve neceynâhu ve onu kurtardık ve ehlehu ve onun ailesi mindan el kerbi el azimi. Kerbil azim. Büyük üzüntü.

0: fervil, azim.
1: Ve onu, yani Hazreti Nuh'u ve onun ailesini kerbil azimden, büyük üzüntüden kurtardık. Hazreti Nuh'u da, ailesini de Allah-u Teala gemiyle kurtarıyor. Orada Hazreti Nuh'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler de Hazreti Nuh'a tabi oluyorlar. Onunla birlikte gemiyle açılıyorlar. Gemiye binenlerin dışında hiç kimse kurtulamıyor. Saffat Suresi 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna zürriyetehu hümül bakîn. Ve cealna ve biz kıldık zürriyetehu, onun zürriyeti, soyu, hum, onlar, el bakîn, baki olanlar, kalanlar. Ve onun, yani Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Yani kıyamete kadar baki kalanlar. Onun, Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetini baki kalanlardan kıldık. Baki olanlar, baki kalanlar. Şu anda dünya üzerinde kim yaşıyorsa hepsi evvela Hazreti Adem'in soyundandır. Ama Hazreti Adem'in soyundan olanların çoğu yok olmuştur. Var olanlar, şu anda var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtarılanların soyundandır. Geri kalanların hepsinin soyu orada tükenmiştir. Dünyadaki bu 7 milyar nüfus veya 6 milyar olduğu veya 7 milyar olduğu söyleniyor. Bu 6 milyar nüfus, bunların hepsi Hazreti Nuh ile birlikte olup onun gemisinde kurtuluşa ulaşan kişilerdendir. Tabi bunların da büyük kısmı Hazreti Nuh'un torunlarıdır. 78. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve terekna aleyhi min aleyhi fil ahirin. Ve terekna, ve biz bıraktık aleyhi, ona, fi el ahirin, fil ahirin, sonrakiler arasında, sonrakiler arasında ona bıraktık şerefli bir anı, şerefli bir hatıra bıraktık. Hazreti Nuh o günde, bugün de hep anılmaktadır. Bugün dünyada yaşayanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisiyle kurtuluşa ulaşanlardandır. Öyleyse herkes Hazreti Nuh'u yad ediyor. Onun gemisi sayesinde şu anda hayatta oldukları cihetle. Saffat Suresi 79. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün ala Nuhin fil alemin. Selamun, selam, selam olsun ala Nuhin, Nuh Aleyhisselam'a, fil alemin, alemler içinde. Alemler içinde Nuh'a, Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Burada çok açık bir şekilde bir işaret var sevgili kardeşlerim. Alemler içinde Nuh Aleyhisselam'a selam olsun. Yani daha başka alemlerde de yaşayanlar var. Onlara da selam. Ama o bütün o alemler içinde bu dünyada yaşamış olan Nuh'a da selam. Bu dünya gibi hayat olan çok sayıda gezegen var dünya üzerinde. Affedersiniz, kainat üzerinde. En azından 100 milyon, 100 milyar galaksi, en azından her galakside 100 milyar yıldız. Asgari rakam olarak bunu söylüyoruz. Çünkü 140, 125 milyar, 150 milyar, 140 milyar diye sözler söyleniyor. Baştan 250 milyar diyorlardı. Rakamlar değişiyor ama en asgari rakamlarda 100 milyar Samanyolu her birinde gene 100 milyar yıldız. Samanyolu yani 100 milyar galaksi. Saffat suresi 80. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kezalike neczil muhsinin. İnne muhakkak ki biz cezalike işte böyle nezi biz cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Arapçada ceza kelimesi hem mükafat olarak hem de bizim dilimizdeki ceza olarak kullanılıyor. Türkçemizde biz cezayı cezalandırmak, yapılan kötülüğe karşılık o kişiye onu tedip edici, terbiyeye ulaştırıcı bir ceza vermek olarak değerlendiririz ceza kelimesini. Ama bir insana yaptığı bir güzellik sebebiyle verilen ödüle mükafat deriz Türkçemizde. Ama Arapçada o kişiye verilen cezaya da, o kişiye verilen mükafatı da ceza kelimesiyle ulaşılıyor. Ceza kelimesiyle ceza da, mükafat da açıklanıyor. Bir başka ifadeyle ceza kelimesi hem cezalandırma için hem de mükafatlandırma için kullanılıyor. 81. ayet-i kerime İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine bizim kullarımızdan el mü'minin mümin olanlar. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandır. Yani müminin hangi katı kademesi? Peygamberlik kademesi. Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kademe müminsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. İkinci seviyeye yükselirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiniz. Üçüncü kademe müminsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci. İrşada ulaştınız. Altıncı. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. Yedinci kademe müminsiniz. Ama hepsi mümin. Burada da yedinci kademe müminlikten bahsediyor Allah-u Teala. Ve 82. ayet-i kerime Sümme ağraknel aharin. Sümme sonra ağrakna boğduk. El aharine sonrakileri, sonrakiler, diğerleri. Sonra diğerlerini suda boğduk. Sonra diğerlerini boğduk. Tabii suda boğulmaları söz konusu. Bütün dünyayı en yüksek dağların da üzerinde olmak kaydıyla Allah'ın suları kaplamış. 83. ayet-i kerime Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim ve inne min şi'atihi le İbrahim ve inne ve muhakkak min şi'atihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde le elbette gerçekten İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam muhakkak ki onun dini üzerinde olanlardan İbrahim Aleyhisselam

Ne ve muhakkak min şiatihi onun dininden, dini üzerinde, onun yolu üzerinde. Elbette gerçekten. İbrahim, İbrahim. Onun dininde, onun dininde, dininden olanlardan,

İbrahim'dir olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Neden Hazreti İbrahim önemlidir? Çünkü Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta, Yahudilikte aslında ayrı ayrı dinler değildir. Hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O zaman şu anda dünyada kitaplı dinler 3 tane gibi görünüyor. Aslında bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'in hanif dini. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Bu açıdan bu dinler İbrahimi dinlerdir ve hepsi de birbirinin aynıdır. Hazreti Musa'nın yaşadığı din de o dindir. Ona tabi olanların hepsi Hazreti İbrahim'in yaşantısının aynını yaşamışlardır. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi de Hazreti İsa ile beraber gene Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının aynını yaşamışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber Hazreti İbrahim'in yaşadıklarının, etraftaki kişilerle birlikte yaşadıklarının aynını yaşamıştır. Öyleyse bir defa daha söyleyelim, dinler yoktur. Sadece bir din vardır, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Tek bir şeriat vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle, size de sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Ne demek bu? Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeriatı tek bir şeriattır. Hiçbir değişme olmamış şeriatta. Allah'ın koyduğu kanunlar, dini kanunlar, kaideler demeti hiçbir değişiklik göstermemiş. Zaman içerisinde onları değiştiren insanlar. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İz ca'e rabbehu bi kalbin selim. İz ca'e gelmişti rabbehu, onun Rabbi, Rab, bi kalbin, kalp ile, selimin, selim, teslim olmuş. O Rabbine selim bir kalp ile olmuş. Arınmış, selim, teslim olmuş. Arınmış. Güzelliklere açık. O Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Hazreti İbrahim'in Allah'a yakarmaları. Ve 85.
ayet-i kerime İskale li ebihi ve kavmihi maza ta'budun. İskale demişti li ebihi babasına ve kavmihi ve onun kavmine maza nedir? Ta'budune siz tapıyorsunuz. Babasına ve kavmine nedir bu sizin taptıklarınız demişti. Yani bu taş parçalarına tapıyorsunuz istikametinde bir ifade kullanıyor Hazreti İbrahim. Öyleyse Allah-u Teala'ya ulaşıyor selim bir kalp ile. Yani Allah'ın bütün söylediklerine açık, sevecen, bir şeyler öğrenmek isteyen Rabbinden ve onları uygulamak için içinden uyuma ihtiyacı duyan selim bir kalbin sahibi. Teslime açık bir kalp. Babasına ve kavmine ne diyor Hazreti İbrahim? Nedir bu sizin taptıklarınız diyor. Siz Allah dururken nelere tapıyorsunuz manasına? Ve 86. ayeti kerime Saffat suresi 86. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. E if ken aliheten dunallahi turidun. E mi ifken iftira ederek yalan söyleyerek aliheten ilahlar dunallahi Allah'tan başka bazen dunillahi diyor, bazen dunallahi diyor Allah Teala. Allah'tan başka turidun istiyorsunuz. Biliyorsunuz irade etmek, istemek. Turidun istiyorsunuz, irade ediyorsunuz. İftira ederek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

ve ifken iftira ederek, yalan söyleyerek aliyeten ilahlar, sen Allah'ı Allah'tan başka turidun istiyorsunuz. E ifken iftira ederek mi?

karşı yalan söyleyerek mi? İftira ederek mi? İftira etmek. Burada Allah söz konusu. Burada Allah'a karşı yalan söylemek. Allah'a karşı yalan söyleyerek mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

ve ma zannukum bi rabbil alemin. Ve artık bundan sonra ma ne nedir zannukum, sizin zannınız bi ile rabbi rab el alemin, alemler. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir?

alimlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Alimlerin Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Buradan Hazreti İbrahim'in ulaşmak istediği bir şey var. Onlara putların kendilerine bir fayda ve zarar veremeyeceğini söyleyecek bir noktaya ulaşmak istiyor. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? Diyor kavmine ve babasına. Yani bu putlara niçin tapıyorsunuz manasına? Allah varken Allah'ı bırakıp da bu putlara niçin tapıyorsunuz? Allah hakkında ne düşünüyorsunuz ki bu putlara tapıyorsunuz? Ve 88. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe nazara nazraten fin nücum. Sonra nazara baktı, attı, nazraten nazar ederek fi en nücumi yıldızlarda, yıldızlara. Sonra yıldızlara nazar ederek baktı.

Sonra yıldızlara nazar ederek baktı. Ve 89. ayet-i kerime ve kale inni sakim. Ve bunun üzerine kale dedi inni muhakkak ki ben gerçekten ben sakimun. Ben gerçekten hastayım dedi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar hep bir din gelmiş. Hazreti İbrahim de putperest olan kavmine onların putlara tapmasını önlemek üzere, önlemek istikametinde bir şeyler söylemek istiyor. E bu arada yıldızlara bakıyor ve ben gerçekten hastayım diyor yıldızlara baktıktan sonra.

Saffat suresinin 90. ayet-i kerimesinde ve tevellev anhu müdbirin buyuruyor Allah Teala. Ve bunun üzerine tevellev döndüler gittiler anhu ondan müdbirin arkalarını dönenler dönen kimseler. Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler.

فتولوا عنه مدبرين. Bunun üzerine ona arkalarını döndüler ve gittiler. Hazreti İbrahim'i dinlemediler. O onlara putlar hakkında bir şeyler söyleyecekti. 91. ayet-i kerime Feraga ila alihetihim fekale ela tekunun. Feraga ila ilgilendi. Alihetihim onların ilahları. Fe ve öyleyse kale dedi mı la tekunun, yemek yemiyorsunuz. Onların ilahlarıyla ilgilendi. Fari oldu. Ve onlara dedi ki ilgilendi ve

Yani siz yemek yemiyor musunuz dedi.

ile ilgilendi. Aleyhetim onların ilahlarıyla. Öyleyse dedi, neyse yani siz yemek yemiyor musunuz dedi onların ilahlarına. Ayet-i kerime Mâ lekum la tentikûn. Mâ lekum size ne oluyor? Siz niçin? Yoksa siz la tentikûn. Konuşmuyorsunuz. Nâtıka konuşma becerisi demek. Tentikûn da nâtıkadan geliyor. Nutuk kelimesi de aynı kökten geliyor. Natıka güzel, düzgün, anlaşılır, veciz, konuşma kabiliyeti demek. Malekum size ne oluyor? Siz niçin? Yoksa siz la tentukun konuşmuyorsunuz. Yoksa siz konuşmuyor musunuz?

beni diyor ilahlara Hazreti İbrahim. İlahlarla konuşuyor. Yoksa siz konuşmuyor musunuz diye ilahlara soru soruyor. Feraga aleyhim darben bil yemin. Feraga ilgilendi, boşalttı, devirdi. Aleyhim onları darben vurarak bir e yemini sağ eliyle vurarak onların devirdi, kırdı. Sağ eliyle vurarak onları devirdi, kırdı. Hazreti İbrahim putların üzerine yürüyor ve sağ elinde vurarak putları deviriyor, kırıyor. Ötekiler mi? Ötekiler gitmişler. Hazreti İbrahim'i orada bırakıp orasını terk etmişlerdi. Şimdi tekrar gelmeleri söz konusu ve ayet 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fe akbelu ileyhi yezifun. Ve bunun üzerine akbelu karşısına geldiler. İleyhi ona yezifun. Birbirine karışmış olarak hızlı hızlı koşarak. Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler.

hepsi bunun üzerine Hazreti İbrahim'in karşısına dikiliyorlar. Öyleyse bir yani onu cezalandırmak üzere geldikleri belli. Hızlı hızlı koşuyorlar ve karşısına karmaşık bir standartta dikiliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki Kale dedi Bismillahirrahmanirrahim Kale e ta'budune ma tenhitun Kale dedi e mı ta'budune tapıyorsunuz ma şey şeyler tenhitune siz yontuyorsunuz İbrahim Aleyhisselam siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Yani bunları normal bir taşken bu hale siz getiriyorsunuz onları yontarak. Ondan sonra da bunlara tapıyor musunuz? Kendi elinizle yaptığınız şeyler sizin için tapılacak bir hüviyet mi kazanıyor diyor Hazreti İbrahim. Ve 96. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu halakaküm ve ma ta'melun. Oysa ki sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. Hem sizi hem de şu ellerinizle yontarak yaptığınız putları Allah yarattı diyor Hazreti İbrahim. Bütün putların aslında taş olarak, onların put olarak değerlendirdiği şeylerin Allah-u Teala tarafından aslında taş olarak yaratıldığını söylüyor. Onlar da bu taşları yontarak put haline getirmişler. Onu ifade ediyor Hazreti İbrahim. Ve 97. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kalu Kalubnu lehu bünyanen fe elkuhu fil cehim Kalu dediler İbni bina edin inşa edin lehu ona onun için bünyanen binalar üst üste inşa edilen şeyler mancınık ve sonra elkuhu ona atın fi el cehimi alevli yanan ateşin içine Mekke halkı onun için yüksek binalar mancınık inşa edin sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın dediler.

Onun için yüksek binalar yani mancınık inşa edin. Sonra da onu alevli yanan ateşin içine atın.

Alevlerle yanan ateşin içine alın. Ateşin içine atın. Yani ateşin alevli bir ateş olduğu ifade ediliyor. 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fe eradu bihi keyden fe cealna humul esfelin. Fe bunun üzerine sonra eradu istediler. Bihi ona keyden tuzak ve bunun üzerine sonra cehenneme biz kıldık. Hüm onları el esfelin, en sefil olanlar kıldık. Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelin, en çok sefil olanlar kıldık. Esfelin, en çok sefil olanlar. Allah Teala o halkı cezalandırıyor. Ayet 99 ve kale inni zahibun ila rabbi seyehdin. Seyehdin. Ve kale ve dedi inni muhakkak ki ben zahibun, giden ulaşan ila rabbi, Rabbime seyyehdini, beni hidayete erdirecek. Muhakkak ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek dedi. Muhakkak ki ben Rabbime ulaşacağım. O beni hidayete erdirecek. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'i hidayete erdiriyor. 100. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li mines salihin. Rabbim hep li bana bağışla mines salihin. Salihlerden. Salihlerden evlatlar bağışla. Evlatlar kelimesi yok. Salihlerden bağışla. Yani bana salihlerden evlatlar bağışla. Diyor Allah Teala ya Hazreti İbrahim. Allah Teala buyuruyor 101. ayet-i kerimede fe beşşernahu bi gulamin halim. Ve böylece beşşernahu, onu müjdeledik biz, bi ile gulamin, oğlan çocuk, oğul çocuk, halimin, halim, uysal, yumuşak huylu. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Hazreti İbrahim'i Allah Teala halim bir oğulla müjdeliyor. Ve 102. ayet-i kerime felemma belega me'ahus saye kale ya büneyye inni era fil menami enni ezbe huke fanzur maza tera kale ya evetif al ma tu meru se teciduni inşallahü mines sabirin. Ve böylece lemma olduğu zaman olunca belaga erişti. Meahü onunla beraber essaya çalışmaya çalışma. Gale dedi ya ey müneyye oğulcuğum enni muhakkak ki ben era gördüm fi el menami uykuda enni muhakkak ki ben ezbehuke seni boğazlıyorum. Fenzür haydi bak maza ne tera görüyorsun. Gale dedi. Ya ebetif al ey

İsmail aleyhisselam, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Hazreti İsmail babasının sözü üzerine diyor ki, babacığım, neyle emrolunduysan o emri yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah Teala en güzel standartlarda bir araya getirdi. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir Kur'an tefsirini tamamlamayı mümkün kılarak mükafatlandırdı.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhim ve lezzalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız. Allah Teala bizleri bir araya getirdi Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Birçok ayette ve onlar bilirler diye bir ifade kullanıyor Allah Teala. Mesela diyor ki Allah'ın zatına şahitlik edenler diyor.

Sonra da ve onlar bilirler diyor. Kimdir bilenler? Allah'ın öğretisini öğrenenler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri. İki, Allah'ın öğrettiği kişilerin öğrettikleri, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Onlar da bilenler. Öyleyse öğrenme müessesesi bilmeyi sağlayan temel faktör. Öğrenmenin mekanizmasında birinci safhada Allah var. Allah'ın öğretisi. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerdeki resuller de aynı standartlardadır. Ve bu resullerden nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar da Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Öyleyse kim bilir? Her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğrettiği huzur namazının imamıdır.

What he said. Allah Teala'nın bilir dediği kişilere dikkatle bakın. Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Kimmiş bu Allah'ın zatına şahit olanlar? Hidayete erdirmeye ehil olanlar. İnsanların hidayete ermelerinde görev alanlar. Bu bilenler iki gruba ayrılıyor. Bir, hidayete erdirenler. Allah hidayete erdirir. O tabii bütün fakültelere öğretendir. Öyleyse Allah'ın en çok öğrettiği kişi devrin imamıdır. O da bütün kavimlerdeki resullerden biridir. Peygamberlerin, nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten huzur namazının imamlığına tayin edilir. O hidayete erdirendir. Onun dışında kalan bütün kavimlerdeki resullerde Allah'ın irşat makamına iradelerini de teslim alarak getirdiği, bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitlerde irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle Allah'ın irşada tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler, onlar da bilirler. Ama hidayete erdirmeye vesile olurlar. Bütün kavimlerdeki resuller hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Öyleyse bilenlerden Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar bilirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes bilenler arasındadır. Bütün kavimlerin resulleri bilenler arasındadır. Birincilerden daha üst seviyededirler. İki grupta hidayete vesile olanlardır. Tasarruf rızasına sahip olan, tasarruf takvasının sahibi olan, tasarruf hidayetinin sahibi olan devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse hangi standartlarda hidayete erdirendir? Hidayete ermeyi dileyenlerin hidayetini gerçekleştirendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ydi. Nebilerin sonuncusuydu. Yani peygamberdi. Ve tabiatıyla peygamber olduğu cihetle asaleten huzur namazının imamıydı. Ve hidayete erdirendi. Peki Allah-u Teala ona sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demedi mi? Dedi. Ama bu onun hidayete erdiremeyeceğini ifade etmiyor. O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. Bir başka ayetinde hiç kimse kendi kendine hidayete eremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ancak Allah tezkiye eder. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vereceği için nefs tezkiyesi de nefsin hidayetidir. Bu tezkiyeye paralel standartlarda ruhun Allah'a ulaşması da gene hidayete ermektir. Birisi ruhun hidayete ermesi, birisi nefsin hidayete ermesidir. Hidayete ermenin gerçek muhtevasına baktığımız zaman bunun teslim olduğunu görüyoruz.
Ruh, Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ruh hidayete ermiştir. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada hidayete ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yani hidayete ermiştir. Nefs, daimi zikre ulaşıp da yedi kat gökleri gördüğü zaman kişi nefsinin kalbiyle, nefs o zaman hidayete erer. Allah'a teslim olur. İrade, Allah'ın iradesine bağlandığı zaman hidayete erer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkiler her şeyin en güzel olduğu bir noktaya sizleri ulaştırmak için vardır. İşte bu hidayet babında Allah-u Teala'nın bilenlerin en üst seviyesine oturttuğu kişi, o Allah'ın zatına mutlaka şahit olanlardandır. Çünkü huzur namazının imamıdır. Peki, aynı zamanda hidayete erdirendir. Eğer o ruh olmasa, yani devrin imamının ruhu olmasa, kişinin başının üzerine gelip yerleşmese, hiç kimse hidayete eremez. Ne demek istiyoruz? Yani Allah-u Teala sadece bir kişinin ruhunu bütün insanların başının üzerinde bir nimet olarak değerlendiriyor. Âl-i İmrân 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Biz Resul bahsederiz. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Öyleyse o nimetin varlığıdır ki kişiyi hidayete erdiriyor. Allah'ın bir nimeti. Bu nimet geliyor kişinin başının üzerine ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani devrin imamının ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine ruh gönderilir, o ruhla yed edilir diyor, desteklenir diyor o kişi. O ruh onun başının üzerine durduğu sürece o kişi o ruhla yed edilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Bu ayeti kerime gereğince ve böyle bir dizaynda o kişinin başının üzerine gelen o ruhla o kişi destekleniyor. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ne ifade eder bu? İman yazılması nefs tezkiyesinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer iman kelimesi yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefs tezkiyesi demek iman kelimesinin çekim gücüne kapılan faziletlerin nefsin kalbinde
yerleşmeye başlaması demek. Her %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde nurlar giderek artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda nefsin kalbine iman yazılmasaydı kişi nefs tezkiyesine başlayamayacaktı. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamasının sebebi başının üzerindeki devrin imamının ruhu onun başının üzerinde konuyor ve kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Peki ruhun hidayeti, ruhun hidayeti de devrin imamının ruhu olmasa gerçekleşemez. Çünkü ruhun hidayete ermesi için evvela vücuttan ayrılması lazım. Bunun için vücuttan ayrılamayan ruhun bir belli noktada vücuttan ayrılması söz konusu olacak. Vücuttan ayrılabilmesi. Neye bağlı? Mümin suresinin 15. ayeti kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince tabiiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. Arşın sahibi olan Allah deyince arşı tutan meleklerle onların beraberinde olan devrin imamının da bu ayetle ilişkili olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Kullarından Allah Teala'nın dilediğinin yani layık olanların üzerine başının üzerine Allah diyor katından ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için, ihtar etmek için, onları inzar etmek için, uyarmak için. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki o ruha, Allah Teala diyor emrimizden ruh göndeririz diyor. O Allah'ın emrinden olan ruh, emri tebliğ etmek için orada. Diyor ki senin, ey ruh diyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu Allah'a ulaşma emrini sana Allah'tan aldığım yetkiyle veriyorum. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın emriyle hidayete erdirmek konusunda vazifeliyim. Allah-u Teala beni hidayete erdirmeye erdirmekle vazifeli kıldı. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Allah'tan aldığım emir üzere buradayım. Senin Allah'a ulaşma günün geldi ve emri tebliğ ediyorum. Ki sen bu vücuttan ayrılacaksın, Allah'a doğru yola çıkacaksın. Buna yetkili kılındın. Zaten ruhun özlediği, beklediği şey Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'tan geldi ve üzerinde emir var Allah'a tekrar geri dönüşü. Allah'tan gelerek herhangi bir görev yapar ve görevi bittikten sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir.
İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin emir olduğu bir ortam söz konusu. Ruh da Allah'ın zatından geliyor, bize üfürülüyor ve Allah-u Teala 12 defa farz kılıyor üzerine Allah'ın zatına geri dönüşünü. Ve bu arada ruha bir de yetki veriyor. Nefse tesir etme yetkisi. Biz ne zaman bir hata yaparsak, günah işlersek Allah fizik vücudu azaplandırır. Vicdan azabı deriz adına. Ama aynı zamanda ruh da nefsi azaplandırır. Neden ruha Allah-u Teala bu yetkiyi vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruhun Allah'a dönebilmesi ise nefsin kademe kademe tezkiye olmasına bağlı. Nefs %7 tezkiye olmadıkça, yani nefsin kalbinde %7 nur, fazilet birikimi olmadıkça iman kelimesinin etrafında ruh birinci gök katına çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi olmadıkça ikinci kata çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri olmasın nefsin kalbinde, ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine, temizlenmesine bağlı. O ise nefsin kalbine iman kelimesinin yazılmasına bağlı. Yazılabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerinde olması lazım. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefs tezkiyesi yapabilmesi gene devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gidip yerleşmesine bağlı. Çünkü ancak o zaman o kişinin kalbine iman yazılabilir. Ve nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılıp vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsin tezkiyeye başlayabilmesi nefsin kalbinde iman kelimesinin olmasına bağlı. Görülüyor ki devrin imamı nefs tezkiyesinin gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı. O kişinin başının üzerinde devrin imamı olmasa kalbine iman yazılmayacak. Kalbinin mührü açılmayacak her şeyden evvel. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı atılmayacak. Kalbinin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. Öyleyse bilen kimdir? Bilen bu hedefin gerçekleşmesinin sahibi olan kişidir. O kişi huzur namazının imamıdır. Peki ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması tamam, devrin imamının kişinin başının üzerinde yerleşmesine bağlı. Nefs tezkiyesine başlamak gene ona bağlı. Olmazsa olmaz. Peki bir de fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. O neye bağlı? O da aynı şeye bağlı. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça şeytanın telkinlerine, ivasına %100 açıktır. Öyleyse şeytanın ivasına %100 açık olan böyle bir durumda o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olması nasıl olacak? Şeytana kul olmaktan kurtulması. Bütün insanları Allah-u Teala şeytana kul olanlar olarak değerlendiriyor. Doğumlarından itibaren neden?
Çünkü nefsleri %100 afetle dolu ve bu afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilecek olan bir imkanı donatılmış. Tabii kişi tesiri alırsa. Öyleyse kişinin şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulabilmesi neyle mümkün? Nefsinin afetlerinin yok olması ile mümkün. Nefsinin afetlerinin yok olması ise devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine yerleşmesiyle mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki nefs tezkiyesine başlamakta, ruhun Allah'a ulaşması için yola çıkması da, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması da, üçü de devrin imamının o kişinin başının üzerinde bulunmasına bağlı. Ama Allah Teala kişilerin hidayete ermesi için Maide 35'te diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Neden Allah Teala devrin imamını isteyin demiyor? Çünkü devrin imamı bir tane ama vesile binlerce. Dünyanın her yerinde Allah'a ulaşmayı mümkün kılacak olan vesileler var, mürşitler var. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir mürşit vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bilenlerin vasıfları Allah ile beraber olmak, Allah'a şahit olmak, Allah'ın zatına şahit olmak. Bilenlerin en başındaki kişi arşı tutan meleklerle birlikte, onların etrafındaki kişi Allah'ın zatına her gün şahitlik ediyor. Her an şahitlik ediyor. Çünkü namazdan sonra da tahtında gene Allah'ın zatına şahitlik ediyor. Bütün Resuller de Allah'ın zatına şahitlik eder. Bütün Allah-u Teala'nın iradesini kendi iradesine bağlayarak irşada memur ve mezun kıldığı herkes de Allah'ın zatına şahitlik eder. Huzur namazının imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda da söz sahibidir. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar hakkında mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

Sonra kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Kim tövbe ederse, mümin olursa, nefsi ıslah edici ameller işlerse, sen onları senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılır da Allah'a doğru yola çıkarsa, sen onları cehennem azabından koru. Sen onlara mağfiret eyle. Onların bütün günahlarını sevaba çevir, diyor. İşte böyle bir durum söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilenler dediğimiz kimlerdir? Derece derece bilmeyenlere üstün olanlar. Asgari standartlarda bilenle bilmeyenin ayrıldığı nokta neresidir? Faydasız ilimle bilinmesi lazım gelen ilmin farklı noktalarının tespitiyle ortaya çıkacak. İki ilimden bir tanesi faydasız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin sahiplerini Allah-u Teala bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı bir nokta olması lazım. Bilenlerin en üst makamından başladık. En üst makamı, üç makamı sizlere ifade ettik. Bilenlerin en üst üç grubu. Peki bilmeyenler nereden başlıyor? Hadi gelin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'innu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar ve ma kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve arkasından diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte bilmeyenler onlardır. Faydasız bir ilimle ilim sahibi olsalar da Allah Teala onları bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. اَلَّذِينَ هُمْ an ayatina gafilun. Diyor Allah Teala onlar ayetlerimizden, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı 28 basamağın birincisini ve ikincisini işgal edenler, üçüncü basamağa ulaşamayanlar, onların hepsinin gideceği yer cehennem. 28 basamaktan bu iki basamağı işgal edenler her zaman dünyada ve bütün kainatta insanların %90'ından daima daha fazla olmuş. Yani bilmeyenler.
Öyleyse bu insanların durumu ne? Bu insanlar bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Peki Allah Teala ne diyor? Araf 146-147. Diyor ki se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın. Onlar diyor ayetlerimizin gerçek hüviyetini öğrenmekten çevrilir diyor. Onları bu hüviyeti öğrenmekten çeviririz. Onlar diyor Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Ve en yerev külli ayetin la yu'mini biha. O ayetlere, bütün ayetleri görseler inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Eğer onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İşte Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, üstelik de kibirle dolaşanlar yeryüzünde, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Başka kimler? Ve en yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebilâ. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu kendilerine yol edinenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafiller diyor Allah Teala. Öyle mi? Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini, ayetlerimizi yalanlaması ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. İşte ayet, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar bilmeyenler safında mütalaa ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? İrşat makamının yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Gay yolunu yol kabul edenler. Bu gay yolunu yol kabul edenlerin de dizaynına baktığımız zaman kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar yetmez. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler. Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Araf 147'ye bakıyoruz. Vellezine onlar ki diyor Allah Teala kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlarlar ve likail ahireti, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı da yalanlarlar. Habitat amalühüm, onların amelleri
boşa gitmiştir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Öyleyse muhteva bu standartlar içinde. Kimler bilmeyenler günahları, sevaplarından çok olanlar, hüsranda olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilme muhtevası nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların ilimleri her geçen gün artıyor. Allah onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Neden? İşitsinler, irşat makamının irşat makamı olduğunu görsünler. İlmi kabul etsinler, akıl etsinler Allah'ın söylediklerini, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerine indirsinler ve idrak etsinler diye. Bilenlerden olsunlar diye kalplerine ihbat koyuyor Allah Teala. Ve böylece bilmeleri için kendilerine ilim verilenler oluyor insanlar. Hac 53'te Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler bilsinler diye İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler, öğrensinler diye diyor Allah Teala. Onların kalplerine ihbat konulur. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Ne oldu? Kişi Allah'ın ayetlerinden gafilken kendilerine ilim verilenlerden birisi oldu. Öyleyse ilim verilen kişi alimdir, bilendir.

Öyleyse bu bapta ilerledikçe kişinin kalbine hidayet konulur, kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, kalbin nur kapısı yukarıya Allah'a çevrildikten sonra o kişi huşu sahibi olur, kalbi Allah'a döndürülür. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Her biri kişinin ilim sahibi olması için bir adımdır. Sonra kişi zikir yapmaya başlar, kalbine Allah'ın nurları, rahmet ve fazl girer. Aslında kalbe rahmet sızar. Fazl ne girebilir ne de sızabilir. İşte ne zaman kişinin kalbine rahmet partikülleri, nurları sızarsa o kişi daha üst seviyede bilinçli birisi olacaktır. Öğrenmenin, bilenlerden olmanın genel şartına riayet edecektir. Burası tabi olma müessesesidir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Öyleyse kişinin irşat makamına ulaşması bilmeye başlamış olan kendilerine ilim verilen kişilerin hidayete adım atmalarını ifade ediyor. İrşat makamına ulaşıyor, bilene ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. 10 tane nimet. Bu nimetleri dizayn ettiğimiz zaman kişinin daha çok öğrenmesi için gerekli şartların hepsinin hazır olduğunu görüyoruz. Çünkü tabiyetten sonra kişi müdavim olacaktır. Öğretiye katılmaya başlayacaktır, devam etmeye başlayacaktır. Manevi bilgileri öğrenecektir, öğrenecektir, öğrenecektir. Bunun için ne yaptı Allah Teala onu? Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kişi duyuyordu kulağı ama işitemiyordu, manasına varamıyordu. Kendisini ilim sahibi yapacak olan ilmin farkına varamıyordu, manasına varamıyordu. Kulağındaki vakra alındıktan sonra farkına vardı, manasına varmaya başladı. Onları kalbine indirdi, idrak etmeye başladı. Bu idrak seviyesi daha üst noktaya ulaştı ve kişinin irşat makamını sadece görmesi değil, işitmesi de sağlandı. Böylece kişi irşat makamının hakkı temsil ettiğini, haktan inen şeyleri söylediğini kişi öğrendi. İrşat makamına öğrenmek için ulaşılır. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Öyleyse tabiyet müessesesi kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir zemini gösterir. Kişi ilim sahibi olmamıştır. Kendisine ilim verilen birisidir. Öyleyse ulul ilm, ilim sahipleri kimlerdir? Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbi adım adım %7, %7, %7 nurlarla dolmaya başlayacaktır. Her %7 nurda
üç hidayetin, dört hidayetin dördü de gerçekleşecektir. Ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirecektir. Yedinci defa %7 nur birikiminde Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın hakimiyet alanı o kadar küçülecektir. Bu kişinin devamlı ilminin artması demektir. Şeytanın hakimiyeti azaldıkça faydasız ilimden, şeytanın vesvesesinden, tesirinden, safsatasından kişi kendini adım adım kurtaracaktır. Karşılığında Allah'ın ilmini irşat makamından almaya devam edecektir. Kimdir bilmenin başlangıç seviyesinde olanlar? Ölüyken dirilenlerdir. Gözlerindeki hicab-ı mestiri alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ikinet alınmış olanlardır. Bu, bilmemekten bilmeye geçiştir. Cahiliyetten bilmeye geçiştir. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu istikamette bir hayli yol almış oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %51 karanlıklardan kurtuluyor. Şeytanın hakimiyeti %51 azalıyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Öyleyse adım adım bu noktadan itibaren artık kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Fena makamında ilmin sahibi olur. Ona kitap öğretilir. Ayetlerin tilaveti boyunca kişi ilim mensubu değildi. İlim verilen olmak üzere kendisine ayetler öğretiliyordu. Nefs tezkiyesi boyunca bu ayetlerin okunması devam etti. Kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ilmin sahibi olmaya başladı. Neden? Çünkü nefsi 7 kademede tezkiye olunana kadar şeytanın tesiri %50'den daha fazla %51 azaldı. Ve devamlı ilim sahibi oldu. Allah'a ulaştıktan sonra o kişiye kitabın öğretilmesi başlar. Bu Kur'an'ın birinci ruhuna giriştir. Buradan itibaren artık kişi ilim sahibidir. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin ötesine geçti kişi. Kitabı öğrenmeye başladı. Yani Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenmeye başladı. Fena makamında. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenmeye başladı. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Öyleyse kendisine kitap verilenler, kitabın dört ruhunu öğrenenlerdir. Kitabın yedi ruhu vardır. Yedinci ruh da yedi safhada oluşur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her açıdan dikkatle bakın Allah'ın öğretisine. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala nasip kılmış. Ve ne zaman hikmet sahibi olursanız, o zaman ilmin gerçek anlamda sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olan kişi artık Allah'tan ilmi almaya başlayacaktır. Allah'ın öğretisine muhatap olacaktır. O ilmin sahibidir. Hayrın sahibidir. Hikmetin sahibidir. Allah ile tezekkür sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti üzerinde sıfırlanmıştır. Öyleyse ilme mani olabilecek olan iblis de devreden çıktı. O kişi faydasız ilmin değil, faydalı ilmin sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi gerçek anlamda ilim sahibidir. Kur'an'ın 5. ruhuna girmiştir. Hikmet öğrenmiştir. Ulu'l-Elbab makamında ve İhlas makamında hikmet öğretilir. Kişi bilenlerin daha üstündeki noktaya doğru yaklaşır ve salah makamında bu kişi 4 mertebe daha müzeyyen olur kalbi. Kalbin müzeyyen olması o kişinin ilim konusundaki bilgisini daha üst seviyelere çıkartacaktır. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşmak son seviye için hazır olmak demektir. İradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin ilmini arttıran, onu ilim sahibi yapan asıl faktör nedir? Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp ona sırlarını göstermesidir. Bütün gök katlarını göstermesidir. Her gök katını gördükçe ihlas makamında o kişinin ilmi artacak, artacak, artacaktır. İlmin nihai noktası ise Allah'ın zatını görmektir. Son sırrın açılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim sahibi olmayanlar, kendilerine ilim verilenler, ilim sahibi olanlar ve ilim sahibi olanların en üstünde olanlar, Allah'ın zatını görenler, onlar da üçe ayrılıyor. Mürşitler, Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri, bütün kavimlerdeki resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizleri en güzele ulaştırmış ve muhteşem bir dizayn içerisinde bu müesseseyi tamamlamışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi, güzellikleri yaşadık. Sonsuz dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Kullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için daima Allah'a dua ediyoruz inşallah. Hepinizin en güzeli ulaşmanız için, hepinizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi Allah-u Teala'nın bahşetmesi için. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki cehennemle cenneti birbirinden ayıran sadece bir tek dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen, bunu kalbinden söyleyen bir insan, birinci kat cennetin zaten sahibi olur. Ama yaşarsa mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve mürşidine ulaşacak, tabi olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği şey, yani ona emanet olarak verdiği ruhun hayattayken Allah-u Teala'ya ulaşması için ilk adım atılmış olacak. Ruh vücudu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla birlikte yolculuğunu başlatacak ve sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah ile dostsanız, eğer Allah için yaşıyorsanız, bilin ki siz aynı zamanda başkaları için yaşayanlarsınız. Başkaları için yaşayanlarsa Allah'ın en çok sevdikleridir. Hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamış olanlar. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte öyle diyenlerin sonradan söyleyecekleri söz budur. Çünkü kim başka insanları mutlu etmek için hayatını o istikamette kullanmayı başarırsa, ki Allah'tan yardım alacağı %100'dür. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne istiyor Allah-u Teala? Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmaksa hiç de zor bir şey değil. Bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Kalpten olması kaydıyla bu dilek o kişiye mutlaka mürşit ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ey Yüce Allah'ım diyecektir. Ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Olur mu? Mutlaka olur sevgili kardeşlerim. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olur. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi bunu söylüyorsa, mürşidine tabiyetten sonra ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu bir mürşide ulaşmak, tabi olmak, ikinci safa, sonra ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması ve ruhun Allah'a ulaşması. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi,
Hacet namazını

kıldı. Allah ona mürşidini gösterdi. Kişi gitti mürşidine tabi oldu. Tabiyetin arkasından ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhların arasında o da Allah'a doğru yola çıktı ve Allah'a 7-8 aylık bir devre içerisinde, bir zaman parçası içerisinde ulaştı. Ne oldu ruh? Ruh Allah'a ulaştı, Allah'a erdi. İşte Osmanlı'nın ermiş dediği insanlar, bunlar ermişler. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Nelere ermiş? Allah'ın onlarda misafir olarak bulunan ruhunu Allah'a teslim etmişler. Eğer etmeselerdi ne olurdu? Etmeselerdi öldükleri zaman ruh gene vücudu terk edecek ve Allah'a geri dönecekti. Peki önemli mi? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek ve ruhunu Allah'a ulaştırmak elbette önemli. Allah Teala farz kılmış. Üstelik Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu sebeple dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olma dini. Kime teslim olma dini? Allah'a teslim olma dini. Allah'a nelerin teslim edilmesi söz konusu? Evvela ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra nefsimizin ve sonra irademizin Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sadece insana ruhundan üfürüyor. Bu sebeple insan, dünya adı verilen bu gezegen üzerindeki Allah'ın yarattığı mahlukatın en üstünüdür. Çünkü Allah lütfetmiş, bütün insanlara doğarken, doğdukları anda ruhundan üfürmüştür. Ruh derhal o fizik vücudun şeklini alır. Ruh Allah'a geri döner mi? Mutlak olarak döner. Ya o kişi ruhunu dünya hayatındayken Allah'a ulaştırmayı diler ve gereğini yapar, ruh Allah'a ulaşır veya böyle bir şeyi kişi gerçekleştirmez. Böyle bir dileğin sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece dileyenler birinci kat cennetin sahibi olurlar. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyip de daha öteye geçemeden ölenlerin cennetidir. Kişi yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşidini, gene onun talebi, o kişinin talebi üzerine gösterecektir. Kişi nerede olursa olsun mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ve neticede bu ruh o kişinin gayretleriyle 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah'a doğru olan 7 katlık yolculuğunu, 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'a ulaşarak tamamlayacaktır. Ne olmuştur?
Ruh, gerçek sahibi olan Allah'ın ruhu olarak gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Bu kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasaydı, yaşadığı kadar yaşayacaktı Allah-u Teala ne kadar ömür vermişse, ama sonunda mutlaka ölecekti. Öldüğü zaman ruh Allah'a tekrar geri dönecekti. Ölen fizik vücudumuzdur. Ruh Allah'tan gelir, Allah'a geri döner. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki ben insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bir güzel sonuç Allah Teala tarafından hazırlanmış. Diyor ki senin görevin bana ulaşmayı dilemektir. Ruhunu dünya hayatını yaşarken dilemektir. Sen böyle bir dileğin sahibi olursan ben senin ruhunu kendime ulaştırırım. İfade son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, daha doğduğumuz an Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan ruhumuz, vücudumuz hangi şekle ulaşırsa onun aynını hemen o da üstlenir, aynı surettedir. Eğer şu anda bizim ruhumuzu görmüş olsaydınız, onun da bizim gibi olduğunu görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ruhundan üfürüyor. Dikkat edin. Risalet müessesesi cinlerde de mevcut. Cin resuller de var. Ama cin resullerde ruh yok. Ruh olmadığı için onlar Allah'a ulaşmak imkanına sahip değiller. Ama onların da kademe kademe Allah'a yaklaşmaları söz konusu. Bu yakınlık fiziksel bir yakınlık değil, ruhlarının Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması şeklinde tecelli etmiyor. Kalpleri onların da dizayn içerisindeki standartlarda onlar için de 7 safa söz konusu ve onlar için aynı şeyler söz konusu değil. Ruhlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değil. Çünkü cinlerin
ruhları mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. O hamdolsun ki bizleri insan olarak yaratmış ve yaratır yaratmaz da ruhundan üfürmüş. Bütün bebekler doğduklarında Allah onlara ruhundan üfürür. Böylece hepsi fizik vücutların ötesinde ve nefslerinin ötesinde bir de ruhla teçhiz edilmiş olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizleri insan olarak yaratması bizler için Allah'a bir hamd ve şükür müessesesi olmalıdır. Hem hamd etmeliyiz hem de şükretmeliyiz. Allah Teala'nın verdiği bütün fizik nimetler için Allah Teala'ya şükredilir. Fizik ötesi olanlar için de hamd edilir. Ruhumuza baktığımız zaman o fizik ötesi bir varlıktır. Fizik vücudumuza baktığımız zaman dünyada verilen bu gezegende yaşayan bizler için bir fizik vücudumuz bir şükür vasıtasıdır. Ama ruhumuz için hamd ederiz Allah-u Teala'ya. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamalarını, sonra da cennete gitmelerini, gidecekleri yerin cennet olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın talebi bu. Ama insanlar Allah'ın serbest iradeyle yarattığı mahluklardır. Kendi serbest iradeleriyle karar vereceklerdir. Ne yapacaklarına? Hayatları boyunca hep o serbest irade onlara derecat kazanacakları veya kaybedecekleri şeyleri yaptıracaktır. Ama kendi iradeleriyle yapacaklardır. Sonuç, kendi iradeleriyle yaptıkları her şey için bütün insanlar her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Hayatınız geçiyor sevgili kardeşlerim ve hayatınızın her saniyesi sizin derecat kazanmanızı veya kazanmamanızı ifade eder. Derecat kazanmazsa bir insan derecat kazanmıyor diye derecat kaybetmez. Mesela bir insan zikir yapıyor, zikir yapınca derecat kazanıyor. 10 dakikalık bir zaman süresi düşünelim. Zikir yapıyor, derecat kazanıyor. Başka biri de yapmıyor. O kişi için derecat kazancı söz konusu değil. Şimdi neden derecat kaybının söz konusu olduğuna bakıyoruz? Neden derecat kaybı söz konusu? Çünkü Allah Teala insanlara emretmiş, zikredin, çok zikredin, daimi zikre ulaşın. Üçü de farz kılınmış. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Ama bunlar cennetin kademeleriyle alakalı konular. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmış, birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
bu kişi mürşit talep edecektir Allah-u Teala'dan. Mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Bunun için şartları en güzel bir dizaynda koymuş ortaya. Demiş ki her şey sizin elinizde. Talep edin, vereyim. Talebena ve cebena. Bizden talep edin, biz ona icabet edelim. İcabet etmek, yerine getirmek manasına gelen bir Arapça kelime. Sevgili kardeşlerim, insan zaten Allah-u Teala'nın yoluna girdiği zaman hayatındaki her şeyin değiştiğini fark edecektir. Beklemediği, o güne kadar yaşamadığı bir mutluluk onu sarıp sarmalayacaktır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ondan sonra mı? Ondan sonra da mutluluk devam edecektir. Ama sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşsa da o kişi, o başlangıçtaki ruhunun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devredeki mutluluk serüveni var ya, o onun hayatı boyunca en güzel yaşantısı olarak hüviyetini koruyacaktır. Oysa ki mantık olarak farklı bir dizaynın olması lazım. Bir insan daimi zikre ulaşmışsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. O sadece hasletlerden oluşan bir dizayn içindedir. Çok mutlu olması lazım. Çok mutlu olur. Ama öteki karanlıktan aydınlığa geçiştir. Kapkaranlık bir kalbin nurla dolması, nur içinde olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah ile bir beraberliği sağlamadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Mutluluk deyince Allah'ın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Mutsuzluk deyince şeytanın mutlaka devrede olduğunu bilmelisiniz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman yedi safhanın hiçbirini yaşayamayacaktır. Mürşide tabi olmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyecektir. Fizik vücudunu teslim etmeyecektir. Nefsini teslim etmeyecektir. Mucize olmayacaktır. İradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Bunların hiçbirini gerçekleştirmesi söz konusu olmaz. Öbür taraftan insanların hepsi mutlu olmak isterler ve de bunu sağlamak konusunda büyük gayretler gösterirler. Zannederler ki ne kadar çok paralar olursa o kadar çok mutlu olacaklar. Biz de ne kadar çok isterdik sevgili kardeşlerim. Böyle söyleyen herkesin o çok paralara sahip olmasını, sahip olduktan sonra da köz köz demek ki bu mutluluk denilen şey parayla satın alınamıyormuş sonucuna
ulaşmaları. Sevgili kardeşlerim, biz gelin Allah'ın yolunda yolumuza devam edelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Mürşidimize tabi olalım. Ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ne yapıyor Allah Teala? Buraya kadarını garanti ediyor. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan üçüncü kat cennet için namzettir. 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşidine tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, normal standartlar 7 ay falan, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyle mi? O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bunun gayretinin içinde olur ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hepimiz kesintisiz ve sonsuz bir kontrolün altındayız sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak bunu yaptığımız an Kiramen Katibi melekleri onu üç boyutlu olarak filme almışlardır. Aynı anda o olay bize derecat kazandıracak bir olaysa amel defterimize o derecat kaydedilmiştir. Eğer bize derecat kaybettirici bir olaysa gene kaydedilmiştir. Onun için adına amel defteri dediğimiz şeyin yazılması aslında bir yazılı ifade eden çok bir hayat filmi. Her saniye ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Hayatımızın her saniyesi bununla geçer. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın emirlerini yerine getirerek, insanlara yardım ederek, onları mutlu ederek, kişisel açıdan da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarına riayet ederek, Allah'ın bir sevgilisi olmak varken, neden Allah'ın emirlerini yerine getirmeyelim de şeytanın saflarında olan birisi olalım sevgili kardeşlerim? Neden cennete girmek varken Allah'a ulaşmayı, bir Allah'a ulaşmayı denemek tek başına cennetin kapısıdır. O kişi böyle söyleyip gerçek anlamda bir talebin sahibi olup da ölse birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olacak? Yaşarsa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder o kişinin. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir de ömrü varsa. Ne dedim? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedim sevgili kardeşlerim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Neden? İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu kadar açık ve kesin bir olay. İşte hani eskiden çok söylenen, çok büyük bir olay gibi zannedilen, "Aa o mu? O ermiştir." demeleri. Ermiş olmak, ruhunu Allah'a ulaştırmış olmak demek. Daha doğru bir ifadeyle, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demek. Herkese kapılar açık. Allah Teala diyor ki, talebena ve cebena. Benden talep edin, ben de icabet edeyim. Ve icabet edeyim diyor. Talebena, bana benden talep edin. Öcevena ben ulaştırayım. Aslında biz kullanıyor Allah Teala orada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yarattıklarının içinde en çok insanı seviyor. İnsan
Allah için çok özel bir varlık. Onca yaratığının arasında ki cinler için cennet veya cehennem hayatta söz konusu. Sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Onun için sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık diye ne kadar Allah Teala hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmışız ve Allah Teala bizlere ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhu vücudumuzun şeklini almış. Biz büyüdükçe, biz şekillendikçe aynı şekilleri ruhumuz almaya devam etmiş. Peki sonra ne yapmışız? Sonra gitmişiz mürşidimize, tabi olmuşuz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan, yedi katı birer birer aşacak olan kafileye katılmış. Ne yapmışız? Gereğini yapmışız. Namazlarımızı kılmışız. Oruçlarımızı tutmuşuz. Zekatımızı vermişiz. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde zikrimizi yapmışız. Zikrimiz arttıkça ruhumuz bir üst kata, bir üst kata, bir üst kata birer birer ulaşmış diğer ruhlarla beraber. Neticede 7. gök katında 7 tane alemden geçerek soldan sağa doğru 7. alemden sonra da Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmışız. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuş. Biz doğmadan evvel de ruhumuz Allah'taydı. Allah ruhundan bize doğduğumuz zaman üfürdü. Herkes için geçerli olan bu. Çocuk doğar, Allah Teala ruhundan ona üfürür. Bu dünya hayatını yaşarken gerekli olan bir müessese bu. Anne karnındayken değil. Neden? Dünya hayatını yaşarken geçerli. Çünkü ermiş olmak başka türlü gerçekleşemez. Ermiş bir insandan bahsettiğiniz zaman onun ruhunun Allah'a ermiş olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz. Allah Teala onun için hepimizin içine ruhundan üfürüyor. Sonra da farz kılıyor üzerimize ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Hem de ölmeden önce diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını bizim gayretimizle oluşan bir müessese olarak oluşturabilirsek ermiş evliya oluyoruz. Allah Teala'nın indindeyse insanları ermiş kılmak son derece basit bir olay. Allah Teala onun ruhunu kendisine zaten ulaştırıyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Bu noktadan itibaren Allah Teala o kişiye zikir zevkini veriyor. Namaz zevkini veriyor. İbadetler bir zevk haline geliyor. O 7-8 aylık devredeki mutluluğu insanların hiçbirisi unutamaz. Ruhun vücuttan ayrılıp diğer ruhlarla beraber yaptığı Seyri Suluk isimli yolculuk, 7 tane gök katının birer birer aşılması, 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve
Neticede dikey bir ensadan dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya ulaşmak Allah'ın zatında yok olmak. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş dediğimiz zaman aklınıza gelen hep bu olmalı. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte o ermiştir. İşte o Allah'a, Allah'ın emrettiği şekilde ruhunu ulaştırmış olan kişidir. Böyle bir gerçeğin tahakkuku için Allah Teala ne istiyor? Bunu daha evvel yaşamış olan bir mürşide mutlaka ulaşmak söz konusu. Mutlaka cereyanı almak söz konusu. Ve mutlaka bilinmeli ki sadece bu olay o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Bir kişi Allah Teala'ya bir ömür boyu yalvarsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, ama mürşidine ulaşıp tabi olmasa, ruhunun vücuttan ayrılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabiyet, insanın ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan tek ve hayatımızın en önemli olayıdır. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkes olabilir. Yeter ki istesin ve de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşsın, tabiyetini gerçekleştirsin. Bundan sonrası ruhunu Allah'a ulaştırana kadar Allah'a ait. Allah o kişiye namaz zevki verir. Allah o kişiye zikir zevki verir. Allah o kişiye ibadetin her çeşidini zevk olarak yaşatır ve hayatının en zevkli geçen 7-8 aylık bir devresini kişi huşu içinde, mutluluk içinde, aşk ve şevk ile yaşar sevgili kardeşlerim. Yaşadınız, biliyorsunuz. O zaman biz size söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye siz arkadaşlarınıza söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye onlar birbirlerine söylemezler mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle doyulmaz bir zevk ki insan böyle bir zevkten kolay kolay ayrılmak istemiyor. Allah'tan bahsetmek başlı başına Allah-u Teala'nın bir muhteşem mutluluk aracı. Hamdolsun ki sık sık Allah Teala sizlerle bir araya getiriyor bizi. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri Allah Teala hepimize yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, sizler de mutlu musunuz? İşte bir konuşma daha burada tamamlanıyor. Bir konuşma daha burada hedefine ulaşmış oluyor. Sizlerle mutlu bir 40 dakika geçirmek Allah-u Teala tarafından bize lütfedildiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, çok ama çok hepinizi Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir gönül sohbeti. Gönüllerden gönüllere ulaşan Allah ile ilişkili bir beraberlik destanı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Ne olur insanlar birbirlerini sevseler, sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada yaşasalar, ne olur? Mutluluk olur, huzur olur. Allah ile beraberlik olur. Zaten mutluluk dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onun arkasında mutlaka Allah vardır. Mutsuzluk söz konusuysa onun da arkasında mutlaka iblis vardır, şeytan. Öyleyse Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere enam buyurduğu bir nimet. Allah için yaşamakla başkaları için yaşamayı bir arada düşündüğümüz zaman ikisinin de aynı hedeflere dayalı olduğunu görüyoruz. Başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmek için yaşamaktır. Arkasında ne var? Arkasında başkalarını mutlu eden bizlerin mutlu olması söz konusudur. Biz bir kişiyiz. Ama mutlu etmek istediğimiz 10 kişi olduğunu düşünelim. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verebilsek bugün akşama kadar biz 10 A kadar mutluluğun nişantasını tamamlamış oluruz. O mutluluğu yaşamış oluruz. O mutluluk başka insanlara verdiğimiz mutluluk sebebiyle bize Allah'ın mükafatıdır. Kanun mutlu et, mutlu ol. Ya da Allah Teala daha açık bir ifade kullansaydı ne diyecekti? Başkalarını mutlu et ki ben de seni mutlu edeyim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse meseleye bu noktadan baktığımızda her şeyin çok güzel olduğunu görüyoruz. Allah Teala ne istiyor bizlerden? Mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bu esasa dayalı olarak Allah Teala tarafından indirilmiştir. 3 mukaddes kitabı incelediğimiz zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz insanlar doğarız. Doğunca Allah Teala tarafından hepimize ruh üfürülür. Ve fizik bedenimize bir ilave yapılmış olur ruh.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, düşman, sadece incitmeye yönelik bir dizayn. İşte o şeytan. İstediği şey ne? Bütün insanların mutsuz olması. Herkesin huzursuz olması. Herkesin birbirine karşı kötü davranıp karşısındakini üzmeye çalışması. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde şeytanın gayretleri hep yepyeni bir elbiseye yama vurmak gibi bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, dostumuz Allah, şeytan ise düşmanımız. Onun, yani şeytanın istediği bir tek şey var. Hepimizin, ama hepimizin mutsuz olması, huzursuz olması, hepimizin birbirine düşman olması, herkesin birbirine hakaret etmesi, kötü davranması, zarar vermesi ve böylece birbirine düşman olan insanların oluşturduğu bir toplum. Ama Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Safalar 7 tane. Ama teslimler 4 tane. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Hamdolsun ki dinimize İslam dini demişler atalarımız. İslam dini demek, teslim dini demek. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik bedenin teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? Son olarak iradenin teslimi. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan, 4 tane teslimi kapsayan bir bütün İslam. Tam olarak tabir yer yerine oturuyor. İslam, yani teslim olan. İşte din adını verdiğimiz bu inanç biçimi mutluluğa açılan bir penceredir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için yaşadığınız zaman, hepiniz için hep en güzel dizayn söz konusu olur. Bütün insanlar için Allah Teala onlardan sadece mutlu olmalarını istediğini beyan ediyor. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü bir insanın mutlu olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesini mutlak gerektirir. Mürşide ulaşmasını mutlak gerektirir. Ruhunu ve cini,
nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Mutlak gerektirir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Teslim diyoruz adına. Allah Teala şöyle söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyurmuş. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması, o insanın fizik vücudunun yükselip de Allah'a varması değildir. Bir insanın Allah'a teslim olması, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması, bunun için 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alem geçmesi, sonra Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima mutluluk değil mi? Niçin yaşıyor insanlar? Mutlu olmak için yaşıyorlar. Şimdi burada duralım. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmıştır. Cinler de serbest iradeyle yaratılmıştır. Bütün yaratılan mahlukat serbest iradeyle yaratılmıştır. Hepsi dilediklerini yapmak imkanının sahibidirler. İşte bu dilediğini yapmak 2 ayrı bölüme ayrılıyor. Bir, o dedikleri Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun standartlarda gerçekleşir. 2, diledikleri gene gerçekleşir ama şeytanın taleplerine uygun bir şekilde. Öyleyse insanların dilekleri hep birbirinden farklı bir hüviyet gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah'ın emirlerine riayet etmek, emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın indinde bir hedef tayini söz konusudur. Bir atalar sözü var, ne ekersen onu biçersin. Gerçekten biz insanlar da ne ekersek, yani başkalarına nasıl davranırsak, onlardan da bize aynı davranışın bir cevabı gelir. Eğer biz birisine kötü davranmışsak, ondan da bize normal standartlara dönecek olan şey kötü bir davranıştır. Allah dostuysa o kişi, kendisine kötülük edilen kişi, Allah dostuysa, gerçek bir Allah dostuysa, o zaman bu hak kendisinde olmasına rağmen, yani kendisine yapılan kötülüğün aynını o kötülüğü yapana tatbik etmesi helal kılınmışken, o kişi bunu gerçekleştirmez. Başkası ona kötü davranabilir, onu üzebilir ama o kendisini üzen kişiye aynı standartlarda bu benim hakkımdır diye aynı şekilde bir davranışla karşılık vermez. O bilir ki kendisine yapılan her kötülük onun manevi şahsiyetine pozitif bir şeyler katar. Kim
bir başkası tarafından kötü bir davranışa muhatap olmuşsa, buna karşılık ona kötü bir davranışta bulunmamışsa, ki aynı seviyede bir kötülüğü yapması ona hak olarak tanınmıştır. Yapmamışsa bunu, işte o kişi kazanan birisidir. Kendisine kötülük edilmiştir ama o bu kötülüğün aynını kısas adı verilen bir müessesenin standardı içinde karşı tarafa döndürmemiştir. Karşı tarafa aynı kötülüğü yapmamıştır. Onun kendisine yaptığı kötülüğü Allah'a yönelerek Allah'ın kendisine yapılan bu kötülüğe karşı ona kötülük etmemek konusunda kendisine sabır vermesini dileyerek o kişi bunu başarabilmişse, kötülüğe karşı kötülükle davranmamışsa, müktesef hakkı olmasına rağmen o kişi Allah'ın sevdiklerinden biridir. Allah sevdiklerine sabrı emreder. O zaman ne olur? O kişiye kötülük edilebilir ama o kişi kendisine yapılan kötülüğe kötülükle cevap vermez. İşte o Allah'ın dostudur. Kalbi hakkı olmasına rağmen böyle bir tatbikatı devreye sokmaz. Aslında bize kötülük yapan birisine verebileceğimiz en güzel cevap ona bir iyilik yapmaktır. Ne demek istiyoruz? O kişi bir başkasına kötülük etmesine karşılık, kötü davranmasına karşılık, o kişiden kendisine onu üzen değil, hatta sevindiren bir davranış biçimi geri dönmesi, o kişiyi şaşırtacaktır. Ben bunca zamandır bu kadar insana kötü davrandım, hepsinden de cevabımı aldım. Hepsi de bana kötü davrandılar. Ama şimdi birisi çıkmış, ben ona kötü davranıyorum ama o bana kötü davranmıyor. Acaba bu bir tesadüf mü diye bir defa daha ona kötü davrandığım halde bana gene kötü davranmıyor. Bir defa daha bir kötülük etmeme rağmen onun bana kötülük etmemesi bende bir soru işareti oluşturuyor. Neden? Bunca insan benim kötülüğüme hep kötülükle karşılık verdiler. Ama birisi çıktı, ben ona aynı kötülüğü yapsın diye üst üste birkaç defa kötü davranmama rağmen oradan bana negatif bir cevap, yani bir kötü davranış geri dönmedi. İşte böyle bir noktada o kişi ne yapacaktır sevgili kardeşlerim? O kişi bu noktada gayri ihtiyari düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona böyle bir kötü davranışta bulunuyorum da o buna karşılık bana aynı hüviyette cevap vermiyor. Hatta bana

Böyle bir olayla karşılaştığımız zaman acaba bunun başkalarından farkı ne? Neden benim kötü davranışıma karşılık aynı şekilde cevap vermedi de onunla da kalmadı. Bir de bana şöyle şöyle bir güzel davranışta bulundu. Hiç kızgın olmadığını ispat etti. İntikam almak gibi bir niyeti olmadığını ispat etti. Bu ne biçim insan? İşte sevgili kardeşlerim, bizim hepinizden istediğimiz şey herkesin sizin hakkınızda böyle düşünmesi. Ben ona kötülük ettim ama o bana kötülük etmedi. Ve eline fırsat geçtiği zaman kötülüğü bir tarafa bıraktık, bana iyilik de etti. Öyleyse bu insanda bende olmayan başka bir şey var. Acaba bu ne? Nasıl oluyor da bu kişi başkalarına benzemiyor? Genel olarak kötülük yaptığım insanlardan hep kötülük görmeme rağmen, ya da çoğundan kötülük görmeme rağmen bu kişi farklı. Bana kötülük yapmadığı gibi bir de iyilikte bulunuyor. Sanki ben ona hiçbir kötü davranışta bulunmamışım. Onu üzecek hiçbir şey yapmamışım. Hatta daha belki üst seviye bir ifadeyle sanki ben ona iyiliklerde bulunmuşum gibi, iyilikler yapmışım gibi o bana hep aynı güzel davranışını sürdürüyor. Beni mutlu edecek davranışlar. İşte bu bir sualdir. O kişinin kafasında düğümlenen bir bilmece. Bu kişinin acaba benden farkı ne şeklinde bir düşünce nasıl oluyor da benim yaptığım bu kötü davranışlara aynı şekilde cevap vermek imkanı varken hiç öyle yapmadı bugüne kadar. Benim davranışlarıma bana örnek olacak cevaplar verdi. Davranış biçimleri hiçbir zaman beni kıracak bir hüviyet taşımadı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sükunet emreder. Sakin olun der size. Kötülük yapıldığı zaman sizin de ona kötülük yapmanız mutlak bir gereklilik değildir. Ama size böyle bir hak Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de verilmiştir. Çünkü bu bir haktır. Ama kötülük gören bir insan bu hakkı kullanmazsa, karşısına fırsat çıkmasına rağmen kullanmazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle o kişinin kaybedeceği derecelerin tam aksine kendisi o kişiden kendisine rahatsızlık verici bir davranış biçimleri dizisi ulaştığı cihetle devamlı derecat kazanmıştır. Her kötülük yaptığınız kişiye derecat kazandırırsınız. İşte Allah Teala'nın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, bu konunun görünmeyen tarafı. Bunun yanı başında Allah Teala kendisine kötülük yapılan kişiye bu kötülüğün aynını uygulamak yetkisini de veriyor. Acaba Allah Teala'nın bundan muradı ne? Kötülük yapanlar bilsinler ki

karşılarındaki kişi de ona aynı kötülüğü yapmak hakkının sahibidir ve bu onun için bir haktır. Kendisi için hak olmayan bir şeyi yapmıştır. Bir başkasına hakkı olmadığı halde kötülük etmiştir. Ama bu ikinci tarafta, kendisine kötülük edilen tarafta aynı hüviyeti taşımıyor. O kişiye bir hak vermiş oluyor. Aynı hüviyette bir davranışı kendisine tatbik etmesi imkanı veriyor kötülük yaptığı kişiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey o değil mi? Mutlu olmamız. Mutlu olmanın en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu, kime ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu biz size yaşatırız şeklinde. Şimdi sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak istikametinde düşündüğümüz zaman olayı, o kişinin bize yaptığı davranış biçimi bizi rahatsız etti ama düşünmemiz lazım. Tamam, ben böyle bir davranıştan huzursuzluk duydum, sıkıntı duydum. Ama böyle bir davranışın aynını benim de ona yapmam bana bir müsaade olarak verilmişken acaba hangisi doğru olur? Bu müsaadeyi kullanarak benim de ona aynı hüviyetle bir kötülüğü yapmam mı? Ondan intikam almam mı? Yoksa o kötülüğü yapmayıp derece kazandığım dereceleri muhafaza etmem mi? Şimdi burada açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Biz insanlar dünyada verilen bu gezegene gelmişiz. Burada dünyaya gelmişiz. Ve işte ne kadarsa ömrümüz onu yaşayacağız. 70 sene, 80 sene ne kadarsa ömrümüz. Ama sevgili kardeşlerim, ahiret hayatı öyle değil. O sonsuz. Cennet de, cehennem de bir sonsuzluğu ifade ediyor. Sonsuz bir hayatın yaşanması ya cehennemde işkencelerle dolu bir hayat ya da cennette bir mutluluğu yaşamak. 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. Orada 100.000 sene yaşanacak. 100.000 sene de yeterli bir rakam değil. Sonsuza kadar yaşanacak. İşte bu sonsuza kadar yaşanan hayat ya insanı devamlı mutlu eden bir cennet hayatı ya da huzursuz eden bir cehennem hayatı olacak. Hangisini tercih etmemiz lazım sevgili kardeşlerim? Bu dünyadaki yaşantımız 100 sene olsa ne yazar? Sonsuz bir cennet hayatı eğer bize verilecekse bunun sebebi de sadece bu dünyadaki davranış biçimlerimizin matematik sonucuysa, yani kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması bizim ebediyen cennette kalmamızı temin ederken diğerinin cehenneme girmemize sebebiyet verdiğini görüyoruz. Öyleyse bu bizim elimizdeki bir şey miydi? Elbette. Biz eğer yaptığımız yanlışlardan ders alsaydık ve
kötü davranıp başka insanları rencide etmeseydik, tam aksine onları mutlu edecek davranışlarda bulunsaydık, derecat kazanacaktık ve mutlaka kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacaktı. Bununsa tabii neticesi Allah'ın cennetlerinden, yedi kat cennetten birine girmek olacaktı. Kim böyle yapmamışsa, nefsinin afetlerine kapılıp başka insanlara düşmanca muameleler yapmışsa, onları üzmüşse, huzursuz etmişse, onları kırmışsa, her seferinde Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi ona derecat kaybettirmiştir. Ve böylece kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, neden? İnsanın nefsine tabi olması sebebiyle. İşte onun için Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ne olur? Bir insan daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman her an derecat kazanan birisidir bu. Adın cennetlerine girecek olanlar bunlardır. Nefslerin afetlerinin bütününü yok edenler. Her davranışları başka insanlara huzursuzluk değil, huzur verir. Onlar başka insanları üzemezler. Böyle bir davranış biçiminin sahibi olamazlar. Onlar sadece iç dünyalarından kendisine ulaşan tatbikatı yaparlar ve bakarlar ki bu hep başkalarını mutlu etmek istikametinde sonuçlanmış. Her bu tarzdaki davranış o kişiye derecat kazandırır. Yeter mi? Bu cennet için bir hazırlık. Ama aynı zamanda dünyada da o kişiyi mutlu eder. Kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah Teala size aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse biz bir kişiyiz. Konuştuğumuz, etrafımızda olan, her an beraber olduğumuz birçok insan var. Misal olarak bunun 20 kişi olduğunu düşünelim bunların. Her birine A kadar mutluluk versek, biz 20 A kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dünyada mutlu yaşamak herkesin elinde, başka insanların elinde değil, bizlerin elinde. Ve eğer Allah'ın kanunlarını tatbik edersek, o zaman başkalarına verdiğimiz her mutluluğun karşılığını Allah Teala özellikle bize yaşatacağına göre 20 kişiye A kadar mutluluk veren biz, her birine verdiğimiz mutluluğun 20 katını yaşarız. 20 A kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olmuşuzdur. Bunları gerçekleştirdiğimiz sürece. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak, mutlu olmak, huzur içinde olmak. Bunun arkasında ne var? Bunun kazandırdığı mutluluk var. Başkasına verdiğiniz, başkalarına verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size otomatik olarak yaşatır. Ve bunun başkalarına sizin verdiğiniz mutluluklar da size devamlı derecat kazandırır. Başka ne size derecat kazandırır? Başkalarının size yaptığı kötülükler. Kim size kötü davranmışsa o kişi belki o anda size üzülük olan bir davranış vücuda getirmiştir ama aslında bu üzüldüğünüz davranış size derecat kazandırmıştır. Unutmayın, bu dünya fanidir.
Ne kadar yaşar insan? 100 sene yaşasın, daha fazla yaşasın. Orada 100 milyon sene bir sonsuzluk var. Nerede? Ölümden sonraki yaşantıda. Sevgili kardeşlerim, bir cennet hayatı cehennem hayatıyla bir olabilir mi? Her an çeşitli işkencelere maruz kalınan bir cehennem hayatının devamlı mutlulukların yaşandığı cennet hayatıyla mukayesesi bir yakınlık gösterebilir mi? Asla. Açık ve kesin bir şekilde cehennem bir insanın sonsuza kadar üst seviye bir mutsuzluğu yaşamasını, cennet ise gene sonsuza kadar üst seviye bir mutluluğu yaşamasını sağlar. Allah-u Teala'nın adalet mekanizması her açıdan tam olarak işler, kesintisiz işler. Her anınız üç boyutlu olarak filme alınıyor sevgili kardeşlerim. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her anınızda yaptığınız her şeyin sizin düşüncenizdeki yeri de belli. Yani o olayı niçin yaptınız? Başkasını üzmek için mi yaptınız? Yoksa mutlu etmek için mi? Sevgili kardeşlerim, bunların her birisi bir ölçektir. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden çıkarılarak kıyamet günü hesaba tutulursunuz. Öldüğünüz an bu hesap zaten tahakkuk etmiştir. Öldüğünüz an kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler üstünse burada kesin bir cennet söz konusudur. Böyle olması mümkünken sevgili kardeşlerim, insanların bir kısmının başka insanlara yanlış davranarak hem onlara hem kendilerine zulmetmesi söz konusu değil midir? O zaman niçin sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden o kişi başkalarına kötü davransın, onları huzursuz etsin de kendisi de cehenneme gitsin? Tam aksini yapsa ne olur? Onları mutlu eder. Ve bu dünyada yaşadığı sürece de hep kendisi mutlu olur. Çünkü başkalarına verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de mutlaka yaşatır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun sonsuza kadar bir de cennet hayatı devam edecektir. Başkalarına kötü davranan insanlar hem bu dünyada huzursuz olanlardır hem de öldükten sonra kıyamete kadar cehennemde yaşayacak olanlardır. Allah Teala'nın istediği şey ne? Açık ve kesin. İyilik yapın diyor. Başkalarını sevindirin diyor, güzel davranın diyor, biz sizi mutlu ederiz diyor. Başkasına verdiğiniz her mutluluk kadar siz mutlu olacağınıza göre etrafınızdaki 20 kişiye vereceğiniz A kadar mutluluğun neticesinde her biriniz 20 A kadar mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala İstiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Bununsa en mükemmel, en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarını mutlu eden hüviyette bir dünya hayatı yaşamayı nasip kılacak hüviyete ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Kağıt ürün.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah-u Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane insan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet alarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizlere garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetine %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah-u Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra 5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde, Türkçemizde evliya, büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır, velisidir, dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın size ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevm-i lahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumü düşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %51-50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah-u Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki, bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı, doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amin olursa diyor Allah Teala, Allah onlara fırkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım göz katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17.000 zikirden başlıyorsunuz zikre. 15.000 zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah Teala'ya yönelmişseniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. "Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende." Biz de ona Tarih Kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki, "Evladım işte bak tarih kitabın, al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin, mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim." Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. "Baba baba," diyor, "imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver." "Neden?" diyor babası. "Okudum kitabı," diyor. "Şimdi ver bakalım parayı." Babası diyor ki, "Yavrum sen o kitabı okumamışsın." Çocuk da diyor ki, "Okudum. Nereden biliyorsun?" diyor, "okumadığımı." Babası diyor, "Ver kitabı." Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. "Bak," diyor, "burada para. Eğer," diyor, "okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama," diyor, "sen bu kitabı okumamışsın." İşte tıpkı bu delikanlı gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası dinleyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dilememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz, mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet, babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına, diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağını eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutlu ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâyı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah-u Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah-u Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını affedecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar.
Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeyn biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumin naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç, ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun, ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa,

Nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır, değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Ama putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan İki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir, onların günahlarını örter, kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar, Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 olunca huşu sahibi olurlar, hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar, aldıkları 12 tane ihsana karşılık, tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, sadece onlara Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a, Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsen'in Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor.
Meabın güzel olanıdır, sığınağın en güzel olanıdır, hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamü ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İhdi sırat-ı müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ü ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna, yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna, hangisini kullanırsanız kullanın, ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Sırat-ı müstakîm neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi, ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak ahsenül hüsna. Ahsenül hüsna'ya ulaşmak. Ziyadesi ahsenül hüsna'yı görmek. Güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor.
Siz davete nasıl icabet edeceksiniz? Sadece bir dilekle icabet edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için asr-ı hüsnayı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzle diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa, iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fitne. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, fitne katilden beterdir. Yani bir insanın haksız yere öldürülmesinden bile daha büyük bir olay fitne. Katil müessesesi bir kişinin bir kişiyi haksız yere öldürmesini ifade eder. Ama kişisel bir olaydır. Toplumun içinde az bir kesimle ilişkilidir. Yani bir insan bir başkasını öldürür, bir başka şehirde de birisi bir başkasını öldürür. Birçok cinayetler böylece işlenir. Ama bunlar mevzii olaylardır, mahalli olaylardır ve insanların çok azı üzerinde bir tesir icra eder. Ayrıca katil müessesesi öldürülen kişinin büyük ölçüde derecat kazanmasına sebebiyet verir. Öldüren kişinin de büyük ölçüde derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ölen kişi haksız yere öldürüldüğü için büyük derecat kazanır. Öldüren kişi de haksız yere öldürdüğü için büyük derecat kaybeder. Böylece haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer zaten cehennemdir. Şimdi demek ki katil sebebiyle, bir insanın katledilmesi sebebiyle belki de cennete gidecek noktaya yakın bir dereceye sahip olan ama hala kayıpları kazançlarından fazla olan birisi böyle bir olaydan sonra muhtemeldir ki Allah'ın cennetine girebilir kendisini katletmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fitnenin en güzel tarifini Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde vermiş. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki: "Habibim, o günlere dikkatle bak ki o gelecekteki kıyamet alametlerinden sayılan o günlerde," aslında kıyamet alametlerinden sayılan ifadesi ayet-i kerimede yok ama müfessirler bu tarzda bir tefsire tabi tutmuşlar. Gerçekten kıyamet alametlerinden birisidir duhan. Gökleri bir duhanın, bir dumanın kapladığını göreceğin o günlere bak. O duhanı gör diyor Allah Teala. O duhan ki, o bütün gökleri kapladığını söylediğimiz duman ki aslında insanları saracak olan elim bir azaptır diyor. Öyleyse bir dumanın fizik sanatlarda gökleri kaplamasından daha ötede, ondan daha önemli olarak, daha açık bir remz olarak, işaret olarak bütün insanları saracak olan bir azabın geldiği devre. İşte
O günlerde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar huzursuz, sıkıntılı. Fitne bütün boyutlarıyla yer almış. Fitnenin ilk alaşağı ettiği toplum, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, yani Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülerde konumuza giriyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la fitneden kurtulmuşlar. Yoksa fitne bütün boyutlarıyla var imiş Firavunlar zamanında. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar fitneden kurtulmuşlar mı? Evet, kurtulmuşlar sevgili kardeşlerim. Gerek Tevrat'a baktığımız zaman, gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hazreti Musa'dan ve ona tabi olanlardan bahseden birçok ayet görürüz. Evvela Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın kitapları olarak belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ın da hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da nur olduğunu söylüyor. İncil'in de nur olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğunu söylüyor. İşte Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Kur'an-ı Kerim'de de bulunan, Tevrat'ta da bulunan 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncüsü 25. basamaktaki fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşincisi 26. basamak daimi zikre ulaşarak nefsteki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak muhlis olmak. İhlasa ulaşmak. İrşad olmak. Muhlis olmakla irşad olmayı aynı hüviyette görüyor Allah-u Teala. Ve 28. basamağın 5. kademesi iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmak, irşad etmeye yetkili kılınmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Bakıyoruz ki 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta farz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Aynı 7 safhanın İncil'i incelediğimizde İncil'de de farz olduğunu görüyoruz. Ve nasıl hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de
Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları ve yedi safhanın farziyeti yer almışsa, İncil'de de yedi safhanın farziyeti yer almış ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları gerçeği yer almış. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bir nimet olarak verildiği zaman Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kaydetmiş ki kitap sahipleri olan Yahudiler ve Hristiyanlar çoktan dinin temel umdelerini unutmuşlar ve dine birçok fitne karıştırmışlar. Bidatlar onu vücuda getirmiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevini Allah-u Teala'nın alarak tebligata başladığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler çok büyük bir kısım olarak dinlerini yaşamayı artık unutmuşlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temel konusu da unutulmuş. Birinci konu vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci konu tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üçüncü konu da teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazife yaptığı 1400 yıla belki devrede bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim artık Museviler arasında din büyük ölçüde büyük kesimi Musevilerin dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de unutulmuş ve hem farziyeti unutulmuş hem de tatbikatı unutulmuş. Ama gene Musevilerin arasında bir küçük grup, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl İslam'ın yedi safhasını yaşıyorlarsa, Musevilerin içinde de bir küçük grup aynı güzellikleri yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geceleri kalkıp namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gözlerinden yaşlar dökülüyor. Gece ibadetlerini yaparken hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların yaşamakta olduğu, o küçük azınlığın yaşamakta olduğu hayatın doğru olduğuna dair, onun esas olduğuna dair ayetler indikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o Yahudilerin o küçük grup sevinç gözyaşları döküyorlar. Kur'an-ı Kerim açık bir tarzda bundan bahsediyor. Ne olmuş? Yahudi toplumunu fitne duman etmiş. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlara bakıyoruz kitap sahipleri olarak. Onlar da, onların da büyük kısmı dinlerinin temel ögelerini, temel faktörlerini unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi toplumun büyük kısmı tarafından çoktan unutulmuş Hristiyanlarda da. Ve de onların da aynı durumda oldukları ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde,
İnsanlar için söz konusu olan şey nedir? Dini yaşamaktır. Ama 14 asır evvel sahabe, İslam'ın 7 safhasını yaşarken ya da kainatın yegane dininin, hanif dininin 7 safhasını yaşarken, Hristiyanların ve Yahudilerin, yani kitap sahiplerinin çok büyük bir kısmı dinlerini artık yaşamıyordu. Yani fitneye teslim olmuşlardı. Fitne onları Allah'ın dostluğundan çekip çıkarmıştı. İşte sevgili kardeşlerim, onlar diyorlardı ki ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Ondan sonra hepimiz birden cennete gireceğiz. Yahudiler de, Hristiyanlar da bunu söylüyorlardı. İslam toplumu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı, 7 safayı. Tevrat'taki 7 safayı, İncil'deki 7 safayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi yaşıyordu. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini unuttukları bir devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve insanlara tebliğatta bulunuyor. Ve de bütün sahabe, Hazreti Musa ve havarilerinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar ya da Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşıyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşıyorlar. Sonra unutuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gel, o zamana ulaşıldığı zaman hepsi unutmuş oluyor. Peki 14 asır sonra bugün İslam'ın durumu nedir? Bugün İslam'ın durumu da fitneyi bütün boyutlarıyla yansıtır bir durumdadır. Neden? Çünkü İslam unutulmuş. İslam, başlangıçta saydığımız 7 safha ve 4 tane teslimden ibarettir. Bir defa daha sayalım. 1. safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşabilir. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Burası 3. basamak. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'dan furkanlar alacaktır. Sonra huşu sahibi olacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Sonra yirmi birinci basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sonra kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir.

Sonra sevgili kardeşlerim, sonra o kişiyi nefsini Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşıp sonra irşad olacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşadılar. Yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Yetmez. 7 safhanın 7'sinin de farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve bugüne geliyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudiler de, Hristiyanlar da büyük kesim itibariyle insanların o dinin müntesiplerinin %90'ından fazlası dinlerini artık nasıl yaşamıyor hale gelmişlerse, yani fitne Yahudi toplumunu da Hristiyan toplumunu da nasıl çengeline aldıysa, tesir altına aldıysa, tuzağına düşürmüşse, 14 asır sonra İslam'ı da aynı tuzağa düşürmüş fitne, İslam aleminde de bütün boyutlarıyla hüküm ferma. Neden, nereden çıkartıyoruz bunu? İnceleyin İslam alemini. Daha evvel Yahudilerin ve Hristiyanların uğradığı fitne sonucuna İslam alemi de ulaşmış. İslam'ı unutmuşlar. İslam, lügat manası itibariyle de, realitesi itibariyle de, hakikati itibariyle de, 7 safayı yaşamak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve gerçekten bugün de bu dünya üzerinde yaşayanlardan bu kaidelere, Kur'an'ın temel hükümlerine riayet eden birçok insan yaşıyor. İşte onlardan bir grupta bizleriz. Saydığımız 7 safhanın 7'sini de yaşamaktayız. Ama ne yazık ki önemli olan İslam insanların büyük kısmı İslam'ı, Hz. İbrahim'in Hanef dinini ya da kainatın yegane dinini unutmuşlar. Artık tatbikatta değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam 7 safhasıyla ve 4 teslimiyle İslam 14 asır sonra İslam ülkelerinde artık toplumun büyük kısmı tarafından yaşanmıyor. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Fitne zaten diğer topluluklara hakim iken İslam alemine de hakim olmuş. Ve İslam aleminin de üzerine azap çökmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biz insanlar mutluluğu yaşamakla vazifeli kılınmışız. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek defaatle farz kılınmış.
ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Demek ki açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. 14 asır sonra bu farzda mürşide tabi olmak da farz. O da ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek de farz. O da fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de hepsi unutulmuş. İslam alemi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir korkunç tuzağın içine, bir fitnenin içine yuvarlanmış. Her tarafta bidatlar sahnede. Ve de İslam bitkisel hayata girmiş. Ne bidatı? İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok olmuş. Daha büyük bir fitne olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim açık açık 7 safhanın 7'sinde farz olduğunu söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim açık açık bütün sahabenin bu safhaların hepsini yaşadığını ifade ediyorsa, sahabe kimler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a o hayattayken tabi olanlar. Onu görenler değil, ona tabi olanlar. Bundan 14 asır evvel Kur'an hem farziyeti ifade ediyor hem de bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Neyin farziyetini? 7 safhanın farziyetini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ve de aynı Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını söylüyor. Sonra da bugüne geliyoruz. İşte bugün fitnenin bütün dünyayı bir azap olarak sardığı bir noktadayız. Fitne neden azaptır? Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanların mutlu olması mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz, sıkıntılı bir insan olacaktır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiçbir zaman ulaşamayacağı için kişi devamlı hatalar işleyecektir, günahlar işleyecektir ve her günahı işledikten sonra Allah-u Teala onlara azap edecektir. Hep azapta olan insanlar, hep huzursuz olan insanlar, hep Allah-u Teala'nın söylediklerini unutan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah'ın söylediklerini unutan insanlar. 7 safhanın 7'sini de unutan insanlar buraya nasıl gelmişler? Bu korkunç tuzağa nasıl düşmüşler? Onlara denmiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete girersiniz demişler. Ve de herkes bu büyük yalana, şeytanın bu korkunç tuzağına düşerek inanmış ve dinlerini terk etmişler. Allah-u Teala biz insanları başka bir şey için değil,
bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Onlar Zariyat suresinin bu 56. ayet-i kerimesini ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize ibadet etsinler diye, bize kulluk etsinler diye yarattık şekline çevirmişler. Sevgili kardeşlerim, kulluk etmek, ibadetleri yapmak demektir. Hiç kimseyi kul haline getiremez. Abid kelimesi ve abd kelimesi birbirinden farklı iki tane hüküm ifade eder. Abid, ibadetleri yapandır. Ama Allah'ın kulu olamazlar onlar. İslam'ın beş tane şartına endekslenmiş, kilitlenmiş bir din tatbikatı sadece fitneyi ifade eder. İşte hal buysa sevgili kardeşlerim, o zaman bütün insanlar için bir korkunç tuzak söz konusudur. Fitnenin içinde insanlık. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Öyle bir güne bak ki diyor gelecekte Allah Teala, ki bunun kıyamet işaretlerinden birisi olduğu kesinlikle kabul edilmiştir. Duhanın, yani fitnenin. Bütün insanları saracak bir azabın insanları kapladığını göreceksin diyor Allah Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz. Biz sana inananlarız. Bizden bu azabı kaldır. Allah Teala buyuruyor, birazcık kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor. Bu duhanın bulunduğu devrede neler olacağını da ifade ediyor Allah Teala. Onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti diyor Allah Teala. O Resul'e öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor Allah Teala. Ve Mecnun, deli ve deli dediler diyor. Biliyorsunuz ki Allah zamandan münezzehtir. Bunun için bırakınız bu dünyada olacak olan olayları, kıyamet gününü bile Allah Teala geçmiş zaman olarak kullanıyor. Çünkü Allah'a göre her şey olmuş bitmiştir. O zamanın dışındadır. Ama biz daha, insanlar daha uzun süre kıyamete ulaşmak konusunda, geçecek zamanlarda hep insanlar var olacaktır. İşte Allah Teala bunları söylüyor. Ona diyor, şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler diyor. Ona deli dediler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şey daha ifade ediyor. Nerede onlarda ibret almak diyor. İşte böyle bir olay yaşandı Türkiye'de. Allah'ın Resulüne deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun bütün insanlığa seslenmesi,
Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur şeklindeki 3 defa yaptığı açıklama hiç kimse tarafından dikkate alınmadı. Çünkü herkes tuzağa düşmüştü. 4 tane profesör ve bir sunucu, hakimi de, savcısı da, avukatı da bir arada olan bir mahkeme kurmuşlardı adeta ve de mahkum etmişlerdi Allah'ın Resulü'nü. Ne oldu sonuç? İşte o Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz ifadesi hiç kimse de bir tesir icra etmedi. Herkesi buna inandırdılar ve Allah'a karşı hile yaptılar. Ama onların Allah'a karşı yaptıkları hile aslında Allah'ın onlara bir hilesiydi. Çünkü bu olayı yaşayan ve bütün ülke halkının gözleri önünde cereyan eden bu sonuçlar açık ve kesin şekilde herkes tarafından kabul edildi. Yani o Allah-u Teala'nın Resulüne deli dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler ve sözlerinden de hiç kimse ibret almadı. Ne dediler? Deli dediler. Deli olduğunu ispat etmiş oldular. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler. Ve onun söylediği Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme gider ifadesini hiç kimse dikkate almadı. Onun söylediklerinden ibret almadılar. İşte fitnenin duracağı bir noktaya ulaştık sevgili kardeşlerim. Bütün dünya Allah'ın Resulünden bu hakikatleri, hidayeti öğrenecek. İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmasının mümkün olmadığını ispat edecek. Şimdiye kadar da defaatle ispat etti. Sevgili kardeşlerim, fitne bu devirde, hidayet çağında yok olmaya mahkumdur. İşte fitnenin yerini hidayet almaya başlamıştır ve hidayet bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar bir tuzak kurdular, tuzağı başarıyla uyguladılar ve herkese Allah'ın Resulü'nün şeytandan vahiy aldığını, deli olduğunu ve

onun sözlerinden ibret alınmadığını neticede ispat etmiş oldular. Aslında bu neyin ispatıydı? Bu olayları yaşayan, kendisine deli denilen, şeytandan vahiy alıyor denilen kişinin Allah'ın Resulü olduğunun bu kesin bir ispatı oldu. Onlar Allah'a karşı tuzak kurdular. Allah'ın Resulü'nün deli olduğunu, öğretilmiş olduğunu ispat ettiklerini düşünerek kurdukları komplo buydu. Başarıyla oynadılar oyunlarını. Ama bu söyledikleri kişinin Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e ayetleriyle koymuş. Bu bir onların tuzağa düşmesi olayıydı. İşte sevgili kardeşlerim, fitne yok olmaya başlamıştır. Dünyayı saran bu korkunç fitne, Allah'ın dininin üç kitaplı dinde de unutulması, mekanlarından, köklerinden koparılması ve insanların hidayetin dışına itilmesi devri artık sona ermiştir. Artık hidayet devrindeyiz sevgili kardeşlerim. Ve ufuklar aydınlanıyor. Fitne devri tamamlanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Ve hidayetin giriş devresi de tamamlanmıştır. Şimdi hidayetin gelişme devresindeyiz. Artık sevgili kardeşlerim, hidayet olayı kesinlik kazanacaktır. Bütün dünyaya hidayet süratle yayılacaktır.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey budur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık İblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister.

İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı ve Maliki'nin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmışsa, ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru, Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yuvağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda, ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sesli de söylese, sessiz de söylese, onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sesli de söylese, Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşmak. Öbür yarısını da yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dinlemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva'mızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevasını. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah Teala bu ana ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var, cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikircilerin de zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukta Sitre-i Münteha'dan indi ilahiye yükselecek. Ve orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da bizim onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa bu yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

Sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değil de herkes tasavvuftandı. Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatta yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh Allah'a doğru yola çıkan, 7 tane gök katını aşacak olan, 7. katta 7 tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasına alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa size de mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak böyle bir durumda? Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor. Ve de eğer o kişi gerçek anlamda
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.

Allah için olmak Allah'ın bir muhteşem dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen ne? Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapısında diyor. Taptuk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derifte ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar
farklı görünmeyi başaran, aslında Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık, mutluluğu yaşamak herkesin hakkı. Ama insanlar mutsuz, öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz, mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Tabiyetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur, levame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur, mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emmare, nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levame, kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder. Bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyette olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur.
Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Burası mülhime kademesidir. Bu arada vücudunuzda tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra merdiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide tabiyetten evvel %2 ruhu Allah Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların karanlıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. Ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salih makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun en üst noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza. Mutluluğu yaşayın. Sizi biz mutsuz olmanız için şeytanın uşağı olasınız diye yaratmadık. Mutlu olasınız diye, bizim emrimizde birisi olasınız diye yarattık. Ve nefsinizin kalbine bu nurları yerleştirmek üzere harekete geçtiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece insan salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun irşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için
Allah Teala kapıları hazırlamıştır. O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı Allah Teala'dan hep dileriz. Bir ömür boyu da dileyeceğiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Ve inşallah Yusuf suresinin 41. ayet-i kerimesinden itibaren konumuza devam ediyoruz. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibeyi sicni emma ehadüküma feyeski rabbehu hemra. Ve emmel aharu feyuslebu fette kulut tayru min resih. Kudiyel emrullezi fihi testeftiyan. Kelimeler. Ya sahibeyi es-sicni, ey zindan arkadaşlarım. Emma ehadukuma, ama fakat sizin ikinizden biri. Feyeski, bundan sonra sakinlik yapacak, içecek sunacak. Rabbehu, Rabbine, efendisine. Hamren, şarap, üzüm. Ve emma el aharu, ve ama fakat diğeri, diğerine gelince fe yuslebu, asılacak. Fe te kulu et tayru, sonra böylece kuşlar yiyecek. Min re'sihi, onun başından. Kudiye, olmuştur, bitirilmiştir, kesinleşmiştir, kesinleştirilmiştir, kaza edilmiştir. El emrü, emir, iş, hüküm. Ellezi, ki o, fihi, onun hakkında, testeftiyani, ikinizin fetvasını, açıklamasını istediğiniz.

Kelimelerde iki nokta dikkati çekmeli. Birincisi, Rab kelimesi geçiyor. Rabbehu, efendi anlamına burada alınıyor. Onun efendisine, yani oradaki melike, oradaki firavuna. Orada Allah Teala sadece kendisi için Rab kelimesini kullanmıyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesi geçiyor başkaları için de. Hudiye kelimesi kaza edilmesi bir hususun yerine getirilmesi istikametinde kullanılıyor.

Biliyorsunuz ki Osmanlı'da hakimler kadı ünvanıyla anılırdı. Yani kaza edenler, hükmü yerine getirenler. Testeftiyane yani kelimesi sondaki yani iki kişi olduğunu belirten bir ifade.

Burada fetva kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Fetva da verilen hüküm. Verilen hüküm istikametinde fetva kelimesi kullanılıyor. Festefti yani sizin ikinizin hükmü demek. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ya sahibeyi sicni, ey zindan arkadaşlarım. Sahip, burada arkadaş, beraber olanlar. Emma ehadüküma,

Fakat ikiniz sizin ikinizden biri feyeski rabbihim hamren. Bundan sonra Rabbine yani efendisine şarap sunacak. Yani sakile devam edecek. Ve emmel ahırı ve fakat diğeri feyüslebu

asılacak. Buradaki Allah-u Teala'nın kullandığı fe, o zaman ondan sonra o takdirde manasına gidiyor. Ama Türkçe'de burada böyle bir kelimeyi ilave etmek çok uygun görünmüyor. Belki emre göre asılacak kullanmak lazım.

Yukarıdaki emmada da biz aslında burada fakat kullanmış oluyoruz ama sizin ikinizden birisine gelince gibi bir manası var.

Onun için ona sadece asılacak diyoruz. Fe üstte bu. O zaman asılacak. O takdirde asılacak. Tarzında bir hüküm kullanılmaması daha uygun görünüyor. Asılacak kullanıyoruz sadece. Fettekulü tayru min resihi, böylece kuşlar onun başından yiyecek. Kudiyel emri, iş kesinleşmiştir. Kaza edilmiştir.

اَلَّذ۪ي ف۪يه۪ تَسْتَفْتِيَانِ ki onun hakkında tabirini, fetvasını, açıklamasını istediğiniz, ikinizin de istediği açıklamasını

ikinizin de istediği iş kesinleşmiştir. Kaza edilmiştir. Ey zindan arkadaşlarım! Fakat sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak. Yani sakile devam edecek. Fakat diğeri asılacak.

Fakat yerine bu durumda kullanmamız daha uygun görünüyor. Ezinden arkadaşlarım, bu durumda sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine şarap sunacak, sakile devam edecek. Fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini, fetvasını, yani fetvasını istediğiniz iş kesinleşmiştir, kaza edilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim. Burada Hazreti Yusuf'un Allah'tan aldığı geleceğe ait olan bilgiyi zindan arkadaşlarına aktarması söz konusu ve rüya tabiriyle gerçeği Allah'tan aldığı kesin bilgiyle sağlamlaştırıyor ve hiç şek ve şüphesi olmadan sonucu direkt olarak söyleyebiliyor. Yani Allah'ın çok sevdiği ve Allah'a tam güven duyan bir Hazreti Yusuf var. Salih makamının muhtevası içerisinde bir Hazreti Yusuf. Allah Teala ona geleceği söylüyor. Ayet 42'ye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْ هُمَزْ كُرْن۪ي اِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ الشَّيْتَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَب۪يسَ فِي السِّجْنِ بِدْعَى سِينٍ. Kelimelere geliyoruz. وَقَالَ ve dedi لِلَّذ۪ي o kimseye zannetti bildi اَنَّهُ onun olduğunu nacin kurtulan kimse. Min huma ikisinden uskurni beni hatırla an inde rabbike efendinin yanında fe ensahu o zaman fakat ona unutturdu. Eşşeytanü şeytan zikre hatırlama anma rabbihi onun efendisi. Velebise böylece kaldı fi es-sicni zindanda bida birkaç sinine seneler. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve kâle lillezî zanne ennehu nâcin minhuma. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye şöyle dedi. Uskur ni inde rabbike efendinin yanında beni an. Zikret. Fe ensâhu şeytanı fakat şeytan ona unutturdu.

Nisyan kelimesi, ensar kelimesi aynı kökten geliyor. Unutmak, hafızayı beşer, nisyan ile malumdur. Beşerin, insanların belleği, hafızası unutmak ile hastadır. Eski bir Osmanlı tabiri. Nisyan, unutmak demek. Fakat şeytan ona unutturdu. Zikre Rabbihi, efendisine onu

ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye efendinin yanında beni an, zikret dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı.

Bu konudaki bir rivayet şöyle: Cebrail aleyhisselam zindana geliyor. Yusuf aleyhisselam onu tanıyor. Seni ne sebeple bu günahkarlar yurdunda görüyorum dedi Cebrail aleyhisselam. Ya Tahir, Tahir'in Hazreti Rabbil Alemin sana selam etti. Ve buyurdu ki kurtulmak için nasıl oldu da bir adamın şefaatini istedi. Benden utanmadı mı? Celalim hakkı için daha nice yıllar onu zindanda tutacağım. Yusuf aleyhisselam acaba bununla benden razı olur mu diye sordu. Cebrail aleyhisselam evet dedi. Yusuf aleyhisselam o halde ben de zindanda kalmaktan hiç elem duymam dedi. Yusuf aleyhisselamın zindandan çıkma vakti geldiğinde Melik Reyyan bir rüya gördü. Bu rüyanın yorumu için bilen birisi aranırken o zindandan kurtulmuş olan kişi Yusuf aleyhisselamı hatırlattı. Olay bu standartta cereyan ediyor. Burada Allah-u Teala Yusuf sadece daha nice yıllar zindanda kaldı diyor. Yani fiziğin ötesinde hep bir takım olaylar Allah'ın dostları etrafında cereyan eder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Hazreti Yusuf'un daha yıllarca zindanda kalması gerekiyor.

Hazreti Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. 43. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel melîku inni erâ seb'a bakâretin simânin yekûluhunne seb'un icâfun ve seb'a sümbülâtin hudrin ve uhâra yâbisat ya eyyühel mele'u eftûni fî rüyâye in kuntum lirrüyâ tabirûn. Kelimelere bakıyoruz. Ve kâle ve dedi el melîku hükümdar, melik. İnni muhakkak ben, gerçekten ben era görüyorum. Seb'a yedi adet bakaretin, inekler, simanin, semiz, besili, yeku luhunne onları yiyor. Seb'un yedi tane icafin, zayıf, cılız ve seb'a yedi adet sümbülatin, sümbüller, başaklar, hudrin, yeşil ve uhara ve diğerleri, ötekiler, ya visatin, kuru. Ya eyyuhel, eyyuha el melevu. Ey kavmin önde gelenleri, ileri gelenleri, eftuni, bana açıklayın, fetva verin, tabir edin. Efta, açıkladı, tabir edin.

etti, fetva verdi anlamına geliyor. Burada eftuni kullanmış. Bana açıklayın, tabir edin, fetva verin. Fi rüyaya, rüyamı, rüyam hakkında. İn kuntum eğriseniz, li er rüya, rüya için tabirun, tabir edenler, yorumlayanlar.

Şimdi cümleciklere giriyoruz. Ve kâlel melîku. Ya ve melik şöyle dedi. İnni era. Gerçekten ben bir rüya görüyorum. Seba bakaretin simanin 7 adet semiz inek. Yekuluhunne sebun icafin. İcafin. Onları 7 adet zayıf inek yiyor. Ve seba sümbülatin hudrin. Ve 7 yeşil sümbül. 7 yeşil başak. Yedi adet ve ohara yabisat ve diğerleri kurumuş. Ya eyyuhel melehu, ey kavmin ileri gelenleri, eftuni fi rüyaya, bana rüyamı yorumlayın. Rüyam hakkında bana fetva verin. İn kuntum bir rüya taburun. Taburun. Şayet siz rüya tabir edenlerseniz. Öyleyse ve melik şöyle dedi. Bu cümlecikleri toparlıyoruz. Gerçekten ben 7 adet zayıf inek, 7 adet semiz ineği yiyor görüyorum.

Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 yani 7 adet semiz ineği

Gerçekten ben 7 adet zayıf ineği, 7 adet semiz ineği yerken görüyorum. Ya da gerçekten ben 7 adet semiz ineğin yedi adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum. Ve 7 yeşil başak ve diğerlerinde kurumuş görüyorum. Ey ileri gelenler, kavmin ileri gelenleri, şayet siz rüya tabir edenlerseniz bana rüyamı yorumlayın.

Burada melevu kelimesi hep kullanılıyor. Birçok defa geçti biliyorsunuz. İleri gelenler anlamına gelen bir kelime. Her konunun ileri gelenleri. Allah Teala bu konuda bazen saadat kelimesini kullanıyor. Bazen de melevu kelimesini kullanıyor. Melevu daha çok eşraf olarak kullanılan bir tabir. Yani şehirde sözü geçenler, iş yapabilecek durumda olanlar, hatırla gönülle başkalarına bir şeyler yaptırabilenler, gücün sahipleri, yetkiler ellerinde olanlar anlamına geliyor. Saadat da gene aynı istikamette her konunun bilgi açısından ileri gelenleri. Şimdi burada Firavun'un gördüğü, meleğin gördüğü rüya Allah-u Teala tarafından ona gösterilmiş olan özel bir rüya. Hazreti Yusuf'la da ilişkini. Bu rüya olmasa Hazreti Yusuf'un zindandan çıkması da söz konusu olmayacak. Ve başka bir rivayet, Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Yusuf arasındaki konuşmaların şöyle geçtiğini söylüyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki seni kardeşlerinin öldürmesinden kim kurtardı? Hazreti Yusuf cevap veriyor. Yüce Allah kurtardı diyor. Peki seni kuyudan kim kurtardı diyor. Gene aynı cevap alıyor. Yüce Allah kurtardı. Kadınların tuzağından kim kurtardı diyor. Gene Yüce Allah kurtardı diyor Hazreti Yusuf. Ve Cebrail Aleyhisselam soruyor öyleyse diyor. Sen nasıl oluyor da diyor Allah-u Teala'dan istemiyorsun bu cennet, cehennemden, bu hapishaneden kurtulmayı da bir faniye bağlıyorsun ümitlerini. Nasıl oluyor bu diyor. Ve bunun neticesi olarak diyor bir süre daha burada kalacaksın. Tabii bunlar rivayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her zaman sadece Allah'ın dediği olur. Ama bir vaka var. Hazreti Yusuf o rüya yorumunu yaptıktan sonra daha senelerce zindanda kalmış. Bu bir vaka. Ne diyorsunuz eğer Allah-u Teala'dan dileseydi daha evvel çıkar mıydı? Mutlaka çıkardı. Ama Allah-u Teala'dan bunu dilememiş olsa gerek ki orada hapiste daha bir süre kalıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene bir ay süreyle Nur Dağı'ndaki, Hira Dağı'ndaki o mağaraya, Nur Mağarası'na çekilirdi. Orada kalırdı. İtikafa çekilirdi, yalnız kalırdı. Yalnız başına kalırdı. Hiç kimsenin oraya gelmesine müsaade etmezdi. Yanında da kuru ekmekle su alırdı sadece. Gıda rejimini de ona göre tayin ederdi. Ve bir ay orada kalırdı. İşte orada kaldığı yıllardan 40 yaşına bastığı yıl Cebrail Aleyhisselam göründü. Olayları biliyorsunuz. Ona oku dedi, ikra dedi, bir adım attı. Cevap ben okumak bilmiyorum. Tekrar ikra dedi, bir adım daha attı. Cevap yine ben okumak bilmiyorum. Üçüncü defa ikra bi ismi Rabbiki dedi, Rabbinin ismini oku dedi. Ona ulaştı, sımsıkı kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sardı. Aynı anda Allah'tan cezbe geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep bu sarsıntıyı yaşadı. Yani cezbe aldı. Cezbenin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Allah'tan gelen, sizi aniden tesiri altına alan ve şiddetle sallayan bir enerji akımı. Ve Allah-u Teala bu
kısa şokla enerji akımıyla size dışınızdan bir kuvvetin sizde nasıl tecri, nasıl tesir icra ettiğini açık bir şekilde gösteriyor, ispat ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşma her zaman söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de karşılaşmıştır. Hazreti Yusuf da karşılaşmıştır. Allah Teala birçok peygamber için biz onları Cebrail Aleyhisselam'la yedettik diyor. Güçlü kıldık diyor. Öyleyse zindanda kaldığı sürece Hazreti Yusuf Allah'tan ayrı mı kaldı? Hayır, devamlı konuşma halindeydiler. Ama Hazreti Yusuf'un aklına Allah'tan bu konuda zindandan çıkması konusunda yardım istemek gelmedi. Allah Teala isteseydi onu onun aklına getirirdi. Burada neyin niçin olduğunun mahiyetini düşünmek bizler için faydalı bir alan değil. Bir sonuç var ortada. Hazreti Yusuf daha yıllarca zindanda kalmış. Şimdi böyle bir dizaynın arkasından Hazreti Yusuf'un zindandan çıkmasını ifade eden, gerçekleştiren bir olay tahakkuk ediyor. Firavun, yani melik, rüyasında 7 tane zayıf inek görüyor. Bu zayıf inek 7 tane semiz ineği yemiş. 7 tane olgun başaklı yemyeşil bitki görüyor, başaklar görüyor. Geri kalan başakların hepsi kuru. Ve soruyor etrafındaki rüya tabircilerine, siz rüya tabircileriyseniz diyor, bunu söyleyin bakalım bana diyor. İşte şimdi böyle bir dizaynda Firavun'un etrafından gerekli bilgileri alamadığını görüyoruz. Bu bilgiler Firavun'a ulaşıyor ama tatmin edici bir cevap alamıyor. Şimdi bundan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu adgasu ahlam. وَمَا نَحْنُ بِتَعْو۪يلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِم۪ينَ Galiba dediler ki, adgasu, karışık, karma karışık, ahlamin, rüyalar, uyuyanın gördüğü rüya.

Ve mavi değil nahnu biz bi tevili el ahlamin. Biz nahnu biz bi tevili el ahlami rüyaların yorumunu bi alimin bilenler değiliz. Yani bu tarz rüyaların, karma karışık rüyaların tevilini bilenler değiliz. Galu dediler ki adgasu ahlamin karma karışık rüyalar ve ma nahnu ve biz değiliz bi tevilil ahlami karışık rüyaların yorumunu

cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Karmakarışık rüyalar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. Gerçekten rüyaya baktığınız zaman neticeyi bilmeseniz hüküm sahibi olmak gerçekten kolay değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de sonuç belli. Hazreti Yusuf'un başından geçenlerin bu rüyayla kesin bir şekilde alakası var. Onlar bilmeyecek ki Hazreti Yusuf'a melek müracaat etsin ve Hazreti Yusuf'un hayatında yeni bir sayfa açılsın. Bismillahirrahmanirrahim. 45. ayet ve Kâlellezî necâ minhumâ ve zekere ba'de ummetin ene unebbi'ukum bi tevîlihi ve ersilûn. Ve kâle ve dedi ellezî necâ kurtulan kimse minhuma ikisinden ve eddekere ve sonradan hatırladı. Zikretmek hatırlamak anlamına geliyor. Asıl anlamı hatırlama, sonra ondan bahsetme manasında geliyor zikir kelimesi. Eddekere ve sonradan unutmuşken hatırladı. Bade sonra. Ümmetin, ümmet, zaman, vakit. Ene ben unebbi'ukum, size haber veririm. Bi tevilihi, onun yorumunu. Ve ersiluni, beni hemen gönderin. Akare, böylece kelimeler tamamlanıyor. Şimdi cümleciklere bakalım. Ve kâlellezî necâ min, ve ikisinden kurtulmuş olan min hüma. Ve kâlellezî necâ min hüma, ikisinden kurtulmuş olanı şöyle dedi. Birisi asılmıştı, aşçı. İkincisi kurtulmuştu, saki. Ve o ikisinden hapis arkadaşları olan Hazreti Yusuf'un, Yusuf'un arkadaşları olan ikisinden kurtulmuş olan şöyle dedi. Ve dekere, ve unutmuşken hatırladı. Bade ümmetin, bir zaman sonra.

Ene unebbi'ukum, ben size haber vereceğim. Bi tevilihi, onun tevilini, yorumunu. Fe ersuluni, beni hemen gönderin. O ilgisinden kurtulmuş olanı unutmuşken hatırladı.

unuttuğunu hatırladı. Ve şöyle dedi: ben size bir süre sonra onun tevilini, yorumunu haber vereceğim.

Bismillahirrahmanirrahim. Burada neyi görüyoruz? Yusuf'un kurtuluş zamanının geldiğini görüyoruz. Sanki Hazreti Yusuf'un kurtuluşunun ilk adımını ne zaman atıyor? Ne zaman ki Firavun o rüyayı görüyor, Melik o rüyayı görüyor, o rüyanın yorumunu yapabilecek olan tek kişiyi hatırlıyor, rüya sebebiyle hatırlıyor. Allah-u Teala rüyayı vasıta kılıyor Yusuf'un hatırlanmasına. Yusuf'un zindandan kurtulması için gene Allah bir şeyi vasıta kılıyor.

Ve 46. ayet-i kerimede devam ediyor olay. Yusufu eyyuhessiddiku eftina fi seb'ü bakaratin simani ye'kuluhunne seb'un icafun ve seb'i sümbülatin hudrin ve uhare yabisatin lealli erci'u ilen nasi leallehum ya'lemun. Yusufu, Yusuf. Eyyuha es-siddiku. Ey doğru sözlü sıddık. Eftina. Bize açıkla. Tabir et. Yorumla. Fi hakkında. Seb'i yedi. Yedi adet yani. Bakaratin inekler. Sima'nin. Semiz, besili olanlar. Yekuluhunne, onları yiyorlar. Semiz olanları yiyorlar yani. Seb'un, yedi. Yedi adet yani. İcafün, zayıf cılız olanlar. Ve seb'i ve yedi adet. Sümbülatin, başaklar, sümbüller. Hudrin, yeşil. Ve uhare ve diğerleri. Ya bir saatin kuru. Kuru olanlar. Lealli umarım ben erci'u dönerim ila ennasi insanlara. Lealihüm umulur ki belki onlar böylece onlar ya'lemun bilirler, tanırlar, öğrenirler.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Yusufu eyyuhes sıddiku. Yusuf, ey sıddık. Eftina fi hakkında bize yorum yap. Fi hakkında eftina. Bize fetva ver. Bize yorum yap. Seb'i bakaratin simanin. Yedi adet semiz inek. Yekuluhunne seb'un icafin. Onları yiyen yedi adet zayıf inek. Ve seb'i sümbülatin hudrin ve yedi adet yeşil sümbül başak. Ve uhare ya'bisatin ve kurumuş olan diğerleri. Lealli ercu'u ilen nasi. Belki umarım ben insanlara dönerim. Lealluhum yalumun. Böylece onlar öğrenirler veya seni bilirler, tanırlar. Yusuf, ey sıddık, yedi adet semiz inek, onları yiyen yedi adet zayıf inek ve yedi adet yeşil sümbül, başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki, umarım ki ben insanlara dönerim. Böylece onlar öğrenirler. Böylece seni ve rüyanın anlamını

onlar öğrenirler. Böylece onlar öğrenirler diye geçiyor buradaki ifade. Ama neyi öğrenirler? Hem seni öğrenirler, hem de rüyanın anlamını öğrenirler. Böylece görüyoruz ki beni hemen oraya gönder diyen, Melik'in sakinsi, ona şarap sunan hizmetlisi Yusuf'a ulaşmış. Hemen oraya gönder deyince hemen oraya ulaşmış. Yusuf'a bunları söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerimede beni hemen gönderin diyordu. Hemen gönderilmiş. O da Yusuf'a ulaşmış. Yusuf'a Sıddık diye hitap ediyor. Yani doğru olan, sözü çıkan, doğru olduğu kesinleşen kişi. Ve ona rüyayı aynen anlatıyor ve bunun yorumunu yapıyor. Böylece onlar öğrenirler diyor. Hem yorumu öğrenirler anlamı var, hem de bu yorumu yapanı öğrenirler anlamı var. Ve 47. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kale tezreûne seb'a sinîne de'eba femâ hasattüm fezerûhu fesümbülühi illâ kalînen mimma tekulûn. Kale dedi, tezreûne ekin ekersiniz, seb'a yedi, sinîne seneler, de'eben adetiniz üzere devam ederek ve böylece ma hasattüm hasat ettiğiniz, biçtiğiniz şeyleri fezerûhu. Sonra onları bırakın. Fî sümbülihî kendi başağında illâ hâriç kâlilen az. Mimma şeyden tekulûne yiyorsunuz. Kâle tezreûne seb'a. Sinîne de even. Dedi ki, 7 yıl devam ederek ekin ekersiniz. Fema hasattüm, böylece hasat ettikleriniz, fezzerihu fisumbulihi, sonra onu başağında bırakın. İlla kalilen mimma, az bir kısmı hariç, tekulüne yediğiniz. 7 yıl devam ederek ekin. 7 yıl eskisi gibi ekin. Hema hazattım, böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf ilk açıklamasını yapıyor. 7 yıl eskiden yaptığınız gibi ekin ekeceksiniz diyor. Sonra diyor, bu ektiğiniz ekinlerin az bir kısmını yiyeceksiniz, geri kalanları başağında bırakacaksınız diyor. Onları başaklarından alıp da un yapıp, ekmek yapıp yemeyeceksiniz. Onları başağında bırakacaksınız diyor. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği direktife uygun olarak Hazreti Yusuf böyle söylüyor.
Bundan sonra ne olduğunu inşallah bundan sonraki dersimizde beraberce göreceğiz. Burada Hazreti Yusuf'un açıklamasını görüyoruz. Açıklamanın devamı inşallah gelecek derste. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda gene bir aradaydık. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun, zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor? Ne kadar zamanını kendisi için harcıyor? İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki Ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi, Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve ala cünübihim ve yan üstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın kulları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü, uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünûbihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölüp mesalinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyri sülük. Allah'a

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır. Hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş. Sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezve adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezve sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayet diğer Allah kelimesini tekrar etmesi hadisidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu, tahkik-i imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz.

Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir ses de çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder. O kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşit sevgisini Allah Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşit de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın
yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anla itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir illiyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever.
Kişi ne kadar çok zikir yaparsa, kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız, gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa, o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. O, onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah Teala'nın hepinize en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Biliniz ki sadece sizler için yaşıyoruz. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gittiği bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmemesi ve din adamlarının Kur'an'dan değil, kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri tarafından öğretilmiş olan hakikatleri, üstelik de onları kurtarması mümkün olmayan bilgileri ilim olarak öğrendikleri ve öğrettikleri vakasıyla karşı karşıyayız. Öyle bir olay ki sevgili kardeşlerim, İslam'dan tüm onları kurtaracak olan şeyler kopmuş durumda. Hidayet kavramı kopmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması konusu bugün din alimleri tarafından reddediliyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diyorlar. İslam'ın 5 şartına indirilmiş 7 safa 4 teslim. Biz insanlar ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe üzerlerine farz olan bu 7 safayı da 4 teslimi de gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. 3 kitapta da hepsi farz. Hepsinin de gerçekleştirildiği açık bir şekilde yer almış. Neticede dinler yoktur diyoruz. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir, hüsrandadır, küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. Takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilip de Allah Teala eğer size Kur'an'ı öğretmiş olsaydı, bu hakikatleri öğretmiş olsaydı ve din adamları tarafından bugün bütün İslam alemine öğretilen sistem o insanları kurtarmasına imkan olmayan bir din öğretisi olsaydı ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Bizi dikkatle dinleyin ve yerlerine oturtun söylediklerimizi. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeyleri söylüyoruz. Bunlar din adamlarımızın, bütün dünya din adamlarının bildiği şeylerin dışında, onların dışında olan Kur'an hakikatleri. Onları Allah-u Teala bize öğretti,
Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Şimdi din adamlarımıza düşen vazifeye söylediklerimizi inceleyip de eğer yanlış söylüyorsak bizi ikaz etmeleri değil mi? Sen yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü şu ayet senin söylediğinin tam tersini söylüyor demeleri gerekmez mi? Hayır, inceledikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Bu doğrular onlar tarafından tasdik edildiği gün İslam alemi değil sadece bütün dünya kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü dinler yoktur. Bir tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onun Arapça adı İslam dinidir. Üç özellik içerir. Birinci özellik vahdet akidesi. Allah tektir. İkinci özellik tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın oluşturulması. Üçüncü temel teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini eğer duyuyorlarsa hakikatleri öğreniyorlar. Ama sonra susuyorlar. Çünkü din öğretim kadrolarının büyük kısmı asırlardan beri kendilerine öğretilen, onları cehenneme götürecek olan, sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisinin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç ki durum, gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve biz buna mani olamıyoruz. Sırf din adamlarımızın hakikatleri görememesinden, görenlerin de göremeyen büyük kitlenin elinde bir nevi esir olmasından. Öyleyse bir vebal var. Din öğretisi kadrolarının omuzlarında bir vebal var. Bu ağır vebali acaba kim ödeyebilir? Sevgili kardeşlerim, bundan bir süre sonra göreceksiniz ki onlar bizimle birlikte olacaklar. Doğruları öğrendikleri zaman insanlık kurtulacak. O günler uzakta değil. Ama o noktaya ulaşabilmek için din adamlarımızı hakikatlere yöneltebilecek olan bir yardım bekliyoruz Allah-u Teala'dan. Kim sözlerimizi incelemişse, eğer devreye kasıt girmemişse, art niyet yoksa söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu onlar mutlaka gördüler. Ama kibirlerini bir tarafa bırakıp da söylemiyorlar. Söylemedikleri için de cehenneme doğru yol alan 70 milyon insanın cehenneme gitmesine mani olmak şöyle dursun, onların ve kendilerinin de oraya cehenneme doğru yol almasını sağlamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, ey nebiler, peygamberler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik.
Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verin. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Cevap evet olarak geliyor. Nebilerden gelen cevap evet olarak geliyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek ve sizlerin elinde bulunan kitapları tasdik edecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Sizlerden misak istiyorum. Onlar da diyorlar ki, evet. Öyleyse misakinizi verin ve birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala'nın bu söylediği ağır misak aldığı nebiler, peygamberler kimler? Bunlar ullazm peygamberler. Kimler olduğu da Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o gün Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman ağır bir misak aldık. Ve senden de aldık aynı misaki, senden de aldık diyor Allah-u Teala. O gün ullazm peygamberler olan bu beş peygamber Allah'a misak verdiler. Kendilerinden sonra gelecek olan bir Resul'e yardım edeceklerine dair ve ona iman edeceklerine dair. Bu Resullerin arasında ayet-i kerimede anlatıldığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla onlardan sonra gelecek olan Resul'ün o olması söz konusu değil. Burada işaret edilen konu son derece açık. Beş peygamberden bahsediyor kendilerinden ağır misak alınan. O beş peygamberin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesin olarak yer alıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul gelecek. İşte o Resul öyle bir Resul olacak ki o bir şeriat kitabının sahibi olmayacak. O sadece onların elindekini, elindeki kitapları tasdik edecek. Yani Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'ini tasdik edecek. Ama kendisinin elinde bir şeriat kitabı olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği, kesin. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bitirilmiş. Diyor ki Allah Teala Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bu ayette Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hitamıdır. Nebilerin hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu gelecek olan Resul bir Nebi Resul değildir.
bir peygamber değildir, bir veli resuldür. Ne olacaktır? Onların elindeki kitapların hepsini tasdik edecektir. Diyecektir ki Hz. İbrahim'e de kitap verilmiş, Hz. Nuh'a da kitap verilmiş. Ama ondan sonra gelen üç peygambere, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bizim de elimizde bulunan bugün dünya üzerinde mevcut olan kitaplar verilmiş. Bunların hepsini tasdik edecek o gelen Resul. Allah Teala orada nebi kelimesini kullanmıyor. Sizlerden sonra bir nebimiz gelecek, bir peygamberimiz gelecek demiyor. Bir resulümüz gelecek diyor. Şimdi insanlarda bir inanç var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul gelmeyecektir diye. Oysa ki Allah Teala diyor ki kıyamete kadar biz resullerimizi göndermekte devam edeceğiz. Çünkü diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama kıyamet günü cehennemin kapılarındaki cehennem bekçileri, cehenneme giren herkese size Allah'ın Resulü geldi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizi uyardı mı? Diye soruyorlar. Ve cevap, evet, uyardılar. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu diyorlar. Bütün insanları bu sual sorulduğuna göre cehenneme, bütün insanlardan cehenneme uğramayacak olan hiç kimse kıyamet günü olmayacak. Meryem suresi 71. ayet-i kerime. O zaman herkes bu suale muhatap oluyor. Size Allah'ın Resulü geldi mi, sizi uyardı mı sualinin cevabı herkes için evet. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bu Resuller mutlaka bulunacak. Bulundu ve kıyamete kadar da bulunacak. Öyleyse böyle bir durumda bu Resul açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kendilerinden ağır misak alınan grubun içinde olduğuna göre onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Böyle bir Resul'den Allah-u Teala bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, açık ve kesin bir dille bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında hiçbir devre, hiçbir kabine Resulsüz kalmayacak ama bir tanesi özel birisi. İşte Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler onu söylüyor. Habibim, o günü, gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü kesif bir duman kaplamış olacak. Bu duman insanları saracak olan bir azaptır, diyor Allah Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden azabı biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz, diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki onlara, apaçık bir Resulümüz geldi. O Resul'e şeytandan vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve Mecnun dediler, deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Onun sözlerinden ibret almadılar
ve ondan yüz çevirdiler. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müşahede ediliyor. Onun geleceğe bakması isteniyor. Kıyamete yakın bir devrede, kıyamet devresinde göklerin bir dumanla kaplanması olayı tahakkuk etmiştir. Rafinelerin yakılmasıyla gökler, yerler dumana boğulmuştur. Ve de aynı zamanda bir sıkıntı, bir fitne bütün dünyayı pencerelerinde inletmektedir. Bütün dinlerde dinlerin temel faktörleri ortadan kaldırılmıştır. Yani İslam'ın yedi safhasının yedisi de Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen üç dinde de insanlar tarafından artık itibar edilmemektedir. Ve üç dinde de insanlar cehenneme mahkum edilmiş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olayı hepiniz biliyorsunuz. Bu olay yaşandı ve bize deli dediler, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve biz sizlere tam üç defa Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem olur diye sizi uyardığımız halde hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Onun uyarılarına cevap vermediler diyor Allah Teala. Uyarılarına uymadılar diyor. Onun söylediklerinden ibret almadılar, söylediklerini yerine getirmediler diyor. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldüğüne göre kıyamete yakın bir olay, kıyametin bir habercisi doğan olayı olduğuna göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesindir. Böyle bir olayı bütün ülke halkı takip ettiler. Herkes kesinlikle olayın aynen Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylediği gibi olduğunu gördüler. Son nokta ve ondan yüz çevirdiler ifadesi bizim üzerimizde ağır bir baskı kuruldu. Bize ve eşyalarımıza zarar verilmeye başlandı ve hapse atıldık. Bir sürü olay. Sonra ne oldu? Sonra da buraya gelmek zorunda kaldık Amerika'ya. Şu anda da buradayız. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiştir. Dört profesör ve bir takdimci bir tuzak kurdular Mehdi Resul'e. Ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a karşı mekir yaparlar diyor, hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilesinden daha büyük olduğunu düşünemezler diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, bakın bakalım olaylar dizisine. Allah o olayla bizim risaletimizi ve görevimizin ne olduğunu kesin bir şekilde 14 asır evvelden bildirmemiş mi? Hepsi gerçekleşmedi mi? Öyleyse biz niçin bu kadar ağır bir yükün altına girmişiz? Şu anda dünya üzerinde bizim omuzlarımızdaki yük kadar ağır bir yük
hiç kimsenin üzerinde olamaz. Bir koskoca din camiasına karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onları o öğrendikleri hurafelerden kurtarmak üzere. Hristiyanlara da, Yahudilere de dinlerindeki o unuttukları, İslam'ın da unuttuğu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara da farz olduğunu, onların peygamberleri zamanında da ki hepimizin peygamberleridir, yaşanmış olduğunu kesin olarak ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse bir dünya inananların birliği bizim liderliğimizde kurulabilir. Başka bir dizayn mümkün değildir. Yetmez. Ayrıca bir Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır. O da Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğinde, başkanlığında kurulabilir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? İnsanlar, biz bunları söylediğimiz zaman hiçbir söylediğimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve diyorlar ki hayır o yalan söylüyor. Ha benim zavallı kardeşlerim. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini tahkik etmek herkesin elindedir. Hele bizim. Neden? Çünkü biz hepinizin elinde olan Kur'an ayetleriyle konuşuyoruz. Ve sizin bilmediğiniz, yetmez sizleri cehennemden kurtaracak olan Kur'an ayetlerini Allah Teala bize öğretti. Hiç kimse bunu inkar edemez. Hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuşken hidayeti biz size öğrettik. Başka birisi çıkıp da hayır biz daha evvel bunu biliyorduk diyebilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu, küfürde olduğunu, dalalette olduğunu, hüsranda olduğunu, takva sahibi olmadığını, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu, amellerinin boşa gittiğini ve sizlerin bilmediği daha nice hakikatleri sizlere öğretmedik mi? Öyleyse hiç kimsenin bilmediği hidayet, ne diyorlardı hidayet için? Hidayet doğru yoldur. Çok güzel, hay Allah razı olsun. Peki sıratımızda kimdedir? Sıratımızda kim de doğru yoldur diyorlar. Peki bu doğru yol nereye götürür? Cevap yok. Oysa ki sıratımızda kim gerçekten bir yoldur ve Allah'a götürür. Allah'a ulaştırır. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. İletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmıyorlar ki evvela. Kur'an-ı Kerim Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını farz kılıyor ve insanlardan bu bucak bucak saklanıyor. Hidayet gizleniyor. Şimdi olay buysa Allah Teala hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını söylüyorsa öyle mi söylüyor? Elbette öyle söylüyor. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Allah'a vasıl olmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Ve insanlar bunu gizleyebilmek için ne kadar numaralar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, özellikle gizlenmeye çalışılmış. Lütfen okuyun. Hidayetin gizlenmesi konusundaki bütün ayetleri ülkemizdeki 22 Kur'an'dan da aldık. 22 tane Kur'an var piyasada.
Hepsini aldık, hepsini de inceledik hidayet ayetlerini. Bir korkunç gerçekle karşılaştık, yürekler acısı bir durum. Bütün din adamları hidayeti gizlemekte adeta birbirleriyle yarış etmişler. Yani herkes insan ruhunun hayattayken insan Allah'a ulaşması diye bir müessesenin mevcut olmadığını ispata çalışmış. Oysa ki Allah Teala bunu farz kılıyor üzerimize. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Hele bir ayet var ki sevgili kardeşlerim. Onu söylemeden geçmek olmaz. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala kelime kelime şöyle söylüyor. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Yani ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Bu ayetin karşılığında tüyleriniz ürperir. Türkçesini dinlediğiniz zaman, gördüğünüz zaman onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar akrabalıklarını güçlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Hiç bir kelimesi geçmeyen şeyleri bu insanlar doğruymuş gibi Kur'an meallerine koymuşlar ve de bundan hiç utanç duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri ile Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerimenin kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya konan hadise Allah'ın hilesinin onların hilesinden ötede olduğunu, kesin olarak Allah-u Teala'nın onları tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Çünkü bizim kimliğimiz kesin bir şekilde orada ispat edilmiştir. İşte o şeytan tarafından öğretildi denilen deli denilen kendisinden yüz çevrilen ve söylediklerine itibar edilmeyen kişi onun biz olduğumuz %100 oturmuyor mu yerli yerine? Allah Teala bu konunun dışında da Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Gelin beraberce okuyalım. Ve yevme yuadduz zalimu ala yedeyhi yekulu ya leyteni tehastu me'ar resuli sebila. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler diyor Allah-u Teala. Ne olurdu o Resul ile beraber sevili Allah'a ulaştıran yolu tutsaydık. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Dileyen kişi dilediği anda dalaletten kurtulur. Artık o sevilin üzerindedir. Dilemeyen kişi o takva sahibi olamaz. Şirktedir, dalalettedir. İşte bu Resul öyle bir Resul ki onlara bir yol gösteriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece sevinin üzerinde olursunuz. Dilediğiniz anda artık sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir.
Öyle mi diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem mi diyor? Evet, öyle diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmayun biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun nar ve bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. İşte sebili tutsaydım demekten murat o. O Resulü dinlemeyenler o sebili tutamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennemdir. O Resul, o bugünkü Resul, Mehdi Resul. Zaten sonunda kesin oldu, kesinleşiyor konu. Furkan 28. Veylete aleyteni lem ettehiz fulanen halila. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu? Filanı dost edinmeseydim. O filancayı, yani Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanları dost seçtiği için Allah'ın Resulü ile beraber sebili tutamamış. Diyeceksin, birçok kişi burada diyor ki tamam işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir sevgili kardeşlerim. Neden olmadığını şimdi ispat edeceğiz size. O filan dedikleri bir sürü irşat makamında olduğunu zanneden veya bunun açıklamasını yapan insanlar, bir sürü mürşit yoktur diyen insanlar, her biri bir yerde bir şeyler, iddialar sarf ediyorlar ve insanları bu iddialarıyla çekiyorlar kendi taraflarına, onları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklüyorlar. Furkan 29. Lekat edalleni ani zikri bade izcaini. Ve kâne şeytani lil insani hazula. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Kur'an gelmişken ne diyor Mehdi Resul? Kur'an asıldır diyor. Dört elle Kur'an'a sarılın diyor. Onun Kur'an'a uymayan her şey hurafedir diyor. Yalandır diyor. Dinimize sokulan hurafelerdir diyor. Bunları söylüyor Mehdi Resul. Ve burada andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı ifadesi. O dost edindikleri din adamları, dost edindikleri yanlış şeyleri söyleyenler. Furkan 30. Ve kâle Resulü, ya Rabbi, inne kâmittehâzü hâzel Kur'âne mehcûrâ. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Aa işte diyorlar, bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayır, değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmediği gibi Kur'an'ı bütünüyle iman edenler ve tatbik edenler onlar sahabedir. İşte Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman eden
Sahabe Kur'an'ı terk etmiş olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bugünden bahsedildiği bu kadar açık değil mi? Biz yırtınıyoruz insanlara Kur'an hakikatlerini anlatalım diye. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Yok olabiliriz bu davada. Hiç umurumuzda bile olmaz. Ama bu olmayacağı gibi, yok olmamız söz konusu olmadığı gibi, o hedefe mutlaka Allah-u Teala sizlerle beraber bizi ulaştıracak. Hakkımızdaki bütün ithamların son bulduğu bir güne doğru yaklaşıyoruz. Çünkü insanlar inceleyecekler. İnceledikleri zaman doğruyu görmemeleri mümkün değil. Ondan sonra itiraz eden sahtekardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan Kur'an'ı öğrendik. Hem de hiç Arapçayı bilmezken, hem de dinle uzaktan yakından alakamız yokken öğrendik. Öğreten O. O her şeye kadirdir. Bugüne kadar insanlara bırakınız her şeyi ama hidayeti

yaşama ulaştıramadığını, İslam'dan, İslam'ın temelini teşkil eden 19 ayrı müessesenin çatır çatır koparıldığını öğrendiler. Ve Resul dedi ki, ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bütün açıklamalarımız Kur'an üzerinden yapılır. Ve de Kur'an'ın terk edildiğini, her safhada terk edildiğini, her açıdan terk edildiğini size defalarca ispat ettik. Şimdi onlar bir utancın içerisindeler, din adamları, ve korkuyorlar. Bu hakikatler herkes tarafından öğrenilecek. Öğrenilince durumumuz ne olacak diye. Oysa ki korkmalarına sebep var mı sevgili kardeşlerim? Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi başkalarına öğretemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Kim iddia edebilir ki onlara doğrular öğretildi de onlar başkasına öğretilmiyor? Hayır, onlara öğretilen doğrular değildi. Onlar da bunun tabii neticesi olarak sadece kendilerine öğretilen ilmi başkalarına öğretiyorlar bugün. Haklıdırlar. Ama bu haklılıkları nereye kadar gider? Allah'ın hakikatlerini onlara defaatle ulaştırdık. Yetmez sevgili kardeşlerim, onları mahkemeye verdik. Ve mahkemede her üniversite hakkındaki söylediğimiz şeyler, mahkemeyi oluşturanlar da dinlerini bilmedikleri için bizim aleyhimize neticelendi. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şeytani tuzakla karşı karşıyayız. Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Ey bizim sözlerimizi anlamayan zavallı kardeşlerim, hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Anlamıyor musunuz hala bizi? Biz oyuz. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen kişiyiz. Öyle olmadı mı? Öyleyse Tövbe 32 ve Tövbe 33'e bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Bakalım bizden mi bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 32'de yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Bi efvahihim ve ye ballahu illa en yutimme nurehu ve lev kerihel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler de nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Nurun tamamlanması ne demek? Sadece İslam aleminde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudilerde de Allah'ın tek dininin 7 safa 4 teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeği mutlaka öğrenilecek. Mutlaka bu dinlerin sahipleri bir araya gelecek sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmamış. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Hazreti İbrahim'in dini olan o dinden başka bir din hiç olmamış. Öyleyse Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dinil hakkı. Odur ki Resulünü hak diniyle ve hidayetle göndermiştir. Dikkat edin, hidayetle göndermiştir diyor Allah Teala. Var mı? Biz size hidayeti açıklamadan önce herhangi bir kişiden hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu hiç duydunuz mu? Size bunu ne kadar çok ayetle ispat etmedik mi? Öyleyse hidayet

hidayetle ve hak din ile gönderen Allah-u Teala. Dinin bütününü ortaya koyması için. Öyleyse Allah-u Teala bu konuda açık bir şekilde Allah-u Teala'nın dinini tamamlamaktan başka bir şey istemediğini söylediğini görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey hidayetle göndermesi ve hak din ile göndermesi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bugünkü muhtevayı beraberce gözden geçirdiğimiz zaman ortada birisi var, çırpınıyor. Cehenneme doğru gitmekte olan en azından kendi milletindeki 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için hayatını koymuş ortaya. Başka bir şey için yaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Ve hidayet müessesesi bütünüyle kaybolmuş. Allah-u Teala 7 tane teslimi, 7 tane safayı ve 4 teslimi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, 3. basamak, 14. basamak, 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 26. basamak nefsin teslimi, 27. basamak irşad olmak, 28. basamağın 5. kademesi irşad makamına tayin olmak. 3 dinin de temelini bu oluşturuyor. 7 safanın 7'si 3'ünde de var, 3'ünde de farz. Ve bunlar bütünüyle unutulmuş. Bu dinin hedefidir. 7 tane safayı yaşayarak ruhun, fizik vücudun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, zaten İslam teslim demek. 4 teslim herkesin üzerine farz ve konunun temeli Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmiş. İslam kalesindeki kalelerindeki bütün burçlar yerle bir edilmiş. Ve İslam'ın 5 tane şartına bağlanmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Ve de zikir de farzken, günün yarısından daha fazla zikretmek de farzken, daimi zikir de farzken, zikir İslam'ın 5 şartının arasından tereyağdan kıl çeker gibi çıkarılmış. Bu korkunç oyunu oynayan iblis. Şu anda dünya üzerinde en çok kızdığı, nefret ettiği kişi o biziz. Ama bize bir şey yapması da mümkün değil. Hırsından çıldırıyor iblis. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onun muhafazası altında olduğumuz için. Bunları bu kadar açık ve kesin olarak söylemeyi nasip kıldığı için bize. İşte buradan bütün dünyaya haykırıyoruz ki hidayet çağı gelmiştir. Din üzerine
Önce Yahudilerin üzerinde, sonra Hristiyanların üzerinde, sonra da İslam üzerinde asılların unutulması konusunda İblis'in yaptığı bütün hamleler neticesinde üç dinde de yedi safhanın ve dört teslimin tamamen unutulduğu bir noktada Allah Teala bize bir görev veriyor. Yedi safha ve dört teslimi bütün dünyaya haykırmamız için. İşte haykırıyoruz. Kıyamete yakın bir devrede bir Davetül Arz çıkacaktı. O çıktı. O Nur TV'dir. Ve bugün göklerden bütün insanlara sesleniyor. Dinler yoktur diyor. Sadece bir tek din vardır diyor. O din hak dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İseviliğin de, Museviliğin de, İslam'ın da aslı sadece odur. Hiçbiri ondan farklı bir din değildir. Öyleyse dinler arası savaşlar derhal durdurulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Belki savaşlar biraz daha devam edecek. Savaşın içinde olacağız. Ama ondan sonra savaşlar bitecek. Dünyayı misli görülmemiş bir sulh ve sükun devresi kaplayacak. Öyleyse o günlere geldik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet Çağı'nın sahibinden hepinize selamlar, kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bir şey daha var. En çok istediğimiz ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dini bildiklerini iddia eden insanlar bir heyet hazırlasalar, biz de onların karşısında olsak bu televizyonda, onlar bize sualler sorsalar, biz de onlara cevaplar versek, biz onlara sualler sorsak, bakalım onlar bize cevap verebilecekler mi? Bir gün buna cesaret edebilecekler mi dersiniz sevgili kardeşlerim? Şimdilik kaçıyorlar. Allah Teala'nın insanların hidayetine engel olanları devreden çıkarmasını ve insanlığı iblisin elinden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın hepinizin istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti, her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah-u Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah-u Teala, senin Zülcelali ve İkram olan
Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah Teala, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi. Beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi evet siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın biz isteriz ama Allah Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan, isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyesser olmuş, ötekilerin gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, işitilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Birinci safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, irşat makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık iki dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zaman ki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz. Ne zaman irşada ulaşırsanız
dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama 6. kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de 3. kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır. 3. kat cennetle birlikte.
Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulunun. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşama. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar.
şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında orduları yok tabi. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin eseriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse nefsiniz onları mutlaka yapmak ister. Allah'ın yasak ettiği her şeyi düşünün. Her yasak ettiği şeyi mutlaka nefsiniz yapmak ister. Nefsinizin her afeti kendi sahasına giren konularda Allah neleri yasak etmişse onları mutlaka yapmak ister. Öyleyse nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, asla emirleri gerçekleştirmemek, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak. Hedefi budur. Peki ruhunuz? Ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda,
emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır. Savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah-u Teala onu azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah-u Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah-u Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah-u Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsiniz de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iç dünyasında. Çünkü kavga var iş dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem
nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi, iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri haslete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standart olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhun da nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah-u Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisinden intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasına Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam, yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle
kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs-i emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletleri terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah-u Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihetle intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir, bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya

Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onu kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir. Hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durumu nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah Teala ona mutlaka azap edecektir ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah Teala onlara mutluluk verir, ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihetle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır. Mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında sulh ve sükunu sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükunu kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde

sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarınız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzden davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey, cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız, mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Hemen baştan söyledim ki tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam eşittir tasavvuftur. Kur'an eşittir İslam, o da eşittir tasavvuftur. Öyleyse burada ilişki açık ve kesin. Tasavvuf, insanın ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi işlevleridir. İslam, insanın ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi müessesesidir. Peki, Kur'an, Kur'an'da sadece bunu emreder. Üçünün de hedefi Allah'ın emrinde olan mutlu insanı oluşturmak. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de bütününe ulaşmış olan bir insan vücuda getirmek. Mutlu insan. Mutasavvıf mutlu insandır. Mutasavvıf Allah ile tezekkür eden, hayrın sahibi, hikmetin sahibi, kalp gözü açık, kalp kulağı açık, daimi zikrin sahibi, nefsinde hiç afet kalmayan bir insandır. Öyleyse mutasavvıf ermiştir. Allah'a ermiştir. Mutasavvıf Allah'a ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ehli tasavvuf. Tasavvuf, irşad makamının sahibi olmuştur. Kur'an'a baktığımız zaman da, tasavvufa baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Allah'a teslim olmak. Bir takım insanlar çıkıyor, diyor ki vahye teslim olun. Neden Allah'a teslim olun demiyorlar? Çünkü o zaman foyaları meydana çıkacak. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyi reddediyor adamlar. Diyorlar ki ruh mu? Ruhunuz vücudunuzdan çıktığı anda hafazan Allah ölürsünüz. Yani ruhun vücuttan ayrılmasını ölüm olarak görüyor adamlar. Oysa ki Allah'ın bütün evliyası ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Yani o basamağa geldiği zaman. Sağ kalırsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa, Allah'ın evliyası mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Allah'a teslim edecek olan kişidir. Ama sadece ruhun teslimi yolun bütünü değildir. Ruhun da ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi mutlaka gerekir. Kişi hayatta kaldığı sürece ömrünü teslimlere adayacaktır. Ve de her geçen günü daha mutlu bir günü oluşturacaktır. Kişi Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Allah onu tasavvuf ehli yaptı diye. Allah ona Kur'an'ı öğretti diye. Allah onu irşat makamına ulaştırdı diye.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Hadi Kur'an'a bakalım. Nereden başlıyor olay? Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte zamanımızın din anlayışını Allah Teala burada ne kadar güzel anlatmış. Allah'ın temel emirlerinin hiçe sayıldığı bir dizaynı görüyoruz zamanımızda. İnsanlar diyorlar ki bizim mürşidimiz öldü. O son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar yoksun olunabilir mi? Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dinlemesini farz kılmakla kalmıyor ki. Nefs tezkiyesini farz kılıyor. Nefs tasfiyesini farz kılıyor. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini farz kılıyor. Öyleyse bu Kur'an'ın farzlarıdır. Bu tasavvufun farzlarıdır. Ve bakıyoruz, kimdir bu tasavvuf? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği andan itibaren tasavvufun içindedir. O mutlaka mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Dikkat edin, tasavvuf ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, sonra da mutlaka mürşitlerine tabi olmuşlardır. Zaten insanları ehli tasavvuf veya onun dışındaki insanlar diye iki gruba ayırdığınız zaman ehli tasavvufun temelinde mutlaka tabiiyet söz konusudur. Ve tabiiyet Kur'an'da farzdır. Birçok insan tabiiyeti inkar ediyor. Ne demek yani diyorlar. Kula kul olunmaz. Allah'a kul olunur. Allah da öyle söylüyor. Bana kul olacaksınız diyor. Kula kul olacaksınız demiyor. Ama Allah'a kul olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlayan bir metredir. İkinci kulluksa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. İkinci defa kul olursunuz. Ve o mürşit size Allah adına teslim alır. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve ermiş evliya olursunuz. Allah'a ruhunu erdirmiş, ulaştırmış olan. Evliya kelimesi hep tasavvuf erbabı için kullanılır. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bu konuyu kesinleştirmiş. Bir sürü saf Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi yok diyor. Allah Teala diyor ki Allah kimi dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim de dalalet değilse onun için bir veli mürşit bulunmaz. Kur'an'da mürşit kelimesi var mıymış? Öyle diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kim de dalaletteyse onun için bir veli mürşit bulunmaz. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Hadise sevgili kardeşlerim, madem ki tasavvufla İslam'ı birbirinden ayıran şey mürşide tabi olmaktır, o zaman İslam'ı yaşadıklarını zanneden insanlar gerçekten İslam'ı yaşıyorlar mı? Mürşide tabi olmayı onurlarına yediremiyorlar. Biz diyorlar, bizden üstün birisi olsun ki ona tabi olalım.
Bunlara mı tabi olacağız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, kime tabi olacağınızı Allah'tan soracaksınız. Allah Teala üzerinize tabiyeti farz kılmış. Öyleyse birinci evreye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Kur'an-ı Kerim'de farz. Minibine ileyhi ve yettikun diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Farz. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve enûbü ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kablen yetiküml azâbe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Gene Allah'a yönelmek farz. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemek kesinlikle farz. Öyleyse daha burada bitti. Her şey ayrıldı. Bir geleneksel İslam tatbikatı var. Kur'an'dan kopmuş ve de insanlar bir boşlukta. Hiçbir dayanakları yok. Ne diyorlar bu insanlar? Aa diyorlar, bakın ne diyorlar. Madde bir diyorlar. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, bu gerçekten %100 doğru. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Aynen, aynen katılıyoruz. Aynen Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyi söylüyor. Şimdi onlar diyorlar ki madde 2, İslam Allah'a teslim olmak, İslam Allah'a teslim olmaksa İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam bu şarttan, bu 5 şarttan ibaret olduğuna göre madde 1. Biz de bu 5 şartı evvel Allah gerçekleştiriyorsak, madde 2, o zaman biz evvel Allah İslam'ız. Kimse bizim İslam olmadığımızı iddia edemez. Madem ki İslam 5 şartın ibarettir, bu 5 şartın hepsini de biz gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız. İslam'da Allah'a teslim olmak dediğine göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. A benim aziz kardeşim, sevgili kardeşim, sorabilir miyim acaba, Allah Teala ruhunu Allah'a teslim et farz emrini vermiş bize, fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim et farz emrini vermiş, nefsini teslim et, iradeni teslim et, 4 tane teslim farz kılınmış üzerimize. Ayıp olmazsa sorabilir miyiz, siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Bu saydıklarınızı teslim etmediniz kesin de, bunun ötesinde teslim edebildiğiniz bir şey var mı? Bugüne kadar bu sualimize hiç kimseden cevap alamadık. Eğer bizi şu anda dinleyenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bizim söylediklerimizi hiçe sayan bu zavallılardan her kim bu sualimize bir cevap verebilecekse, hangi şehirdeyse bize haber versin, biz orada bir konferans verelim. Orada karşılaşalım. Bize anlatsın bu sevgili kardeşimiz durumu. Nesini teslim etmiş acaba Allah'a? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah emrini vaz eder, koyar, vaz eder. Ve de emrine mutlaka itaat edilmesini ister. İtaat etmeyenleri cehennemine mutlaka gönderir.
Belki şimdi birçok kişi bana diyecektir ki o zaman Allah'ın işi çok zor. Allah'ın bize yüklediği şey ruhunu teslim et ve içini teslim et, nefsini teslim et, iradeni teslim et. Kardeşim sen diyorsun ki bunların son ikisi daimi zikirle mümkündür. Zikir kim biz kim? Hele hele daimi zikir. O zaman biz bunların hiçbirini yerine getiremeyiz. Allah Teala bizi cehennemine atar tabii o zaman. O zaman biz de onları hatırlatıyoruz, diyoruz ki durun bakalım, durun. Allah Teala ne diyor? Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz diyor. Haberler nasıl orada? Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Onun gerçekleştiremeyeceği şeyi hiç kimseye emretmeyiz. Herkes taşıyabileceği kadar yük alır Allah Teala'da. Ve hiç kimsenin ben bunu taşıyamam diyemeyeceği bir husustan bahsetmek istiyoruz size. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ey benim sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben diyor Allah Teala hepinizden bir tek şey istiyorum. Ötesini istemiyorum. Hepinizin kurtuluşa ulaştırılması benim temel hedefim ve ben sizden sadece bir tek şey istiyorum diyor Allah Teala. Sadece bir tek şey, sadece bir tek şey, sadece bir tek şey. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı diyor siz karışmayın. Siz kalbinizde bu dileği oluşturun, dilinizde de ikrar edin, bana ulaşın. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Kalbinizde olan Allah'a ulaşma dileğini bana ulaştırın, gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hayallerle, masallarla, size asırlardan beri öğretilen yanlış bilgilerle ne diye kendinizi zora koşuyorsunuz? Aa benim sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şu dini biliyorum diye ortaya çıkan şu zavallı televizyonu parselemiş olan profesörlerin haline bakın. Profesörlüklerini nereden alıyorlar? Asırlardan beri insanların yazdırdığı kitapları, müfredat programı yapmış adamlar kendilerine ve onları öğreniyorlar ve onları öğretiyorlar. Öğreniyorlar ve öğretiyorlar da ne oluyor? Öğrendikleri şey kendilerini kurtaramıyor, öğrettikleri de öğrettiklerini kurtaramıyor. Yani bizim üniversitelerimizde, sadece bizim üniversitelerimizde değil sevgili kardeşlerim, dünyanın bütün üniversitelerinde yapılan şey iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmektir. Din öğretisi artık tarihe karışmıştır. Onun için bu görevle görevlendirildik. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Gelin bütün müfredat programını baştan aşağı beraberce inceleyelim. Defalarca inceledik. Ve sonuç hüsran. Hiç kimse bugün Türkiye'deki din öğretimi üniversitelerinde din öğrenip de cennete asla ulaşamaz. Hiç kimse. Bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram mevcut değildir. Bu üniversitelerde kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse olay bitmiştir. İkinci adımı atmaya gerek yok. İkinci adıma kimse ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Şirkten kurtulması mümkün değildir.
hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Takva sahibi olması mümkün değildir. Tağutun kulu olmaktan kurtulması mümkün değildir. Tağutun dostu olmaktan da kurtulması mümkün değildir. O benim sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum ki size ne yapsam, nasıl anlatsam Allah'ın hakikatlerini. İşte 7000 saatten fazla konuşma orada, bilgisayarda. Alın, hangi konuyu istiyorsanız detaylarını inceleyin. Hem de baştan incelemeye başlayın ki zaman içerisinde Allah-u Teala'nın bizi nereden nereye ulaştırdığını görün. Elbette başlangıçta Kur'an'ın bütün hakikatlerini bize öğretmedi. Kardeşlerimizin gelişme süreçlerine paralel olarak Kur'an-ı Kerim adım adım bütün muhtevasını bizlere ulaştırdı. Ve şimdi hamdolsun ki biz ve bize tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i bilenlerdir. Öyleyse bu öğreti insanların, üniversitelerin, Allah'ın dışındaki herhangi bir kişinin öğretisiyle gerçekleşmedi. Bu öğrenim Allah'ın öğrettiği öğrenimdir. Onu tanımayan zavallı insanlar kendi aralarında nasıl ahkam keserlerse kessinler, bizleri nasıl sizlere tanıtırlarsa tanısınlar, bu bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'tan emri alırız ve yerine getiririz. Ve O öğretir. Biz öğrenmeyiz, O öğretir. Buraya kalbimize bunların hepsini öğreten Allah'tır. Öyleyse bizim Kur'an hükümleriyle yaşadıklarımızı tasavvuf mensupları aynı standartlarda yaşamışlardır. Biz de aynı zamanda tasavvuf mensubuyuz. Ama sonuca ulaştığımız zaman 7 safhanın da iki tarafta birden var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvuf mensupları mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek bu yola girerler. Kur'an, eğer diyor Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şöyle şöyle şöylesiniz, demin saydığımız şartları söylüyor. İslam, İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'daki İslam, İslam odur sevgili kardeşlerim. İnsanların İslam zannettiği şey değildir. İnsanların İslam zannettiği şey nedir? İslam'ın 5 tane şartı. Ben diyor İslam'ım diyor. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorum. 5 şartın ibadet olduğuna göre ben de tamam, İslam'ım diyor. Halbuki İslam, İslam'ın 5 şartıyla yaşanamaz. Yetmez. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse cennete giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, açık konuşalım, yüz yüze konuşalım, bize haber gönderin. Söylediklerimize en ufak bir itirazı olan kim varsa bulunduğu yeri söylesin. Orada konferansı gerçekleştirelim ve karşılaşalım. Bize masal anlatmayın lütfen. Allah'ın doğrularını öğrenmeye çalışın. Ve bakınız, bir takım grupların başında olanlar, hepinize sesleniyoruz. Eğer aynı standartlarda giderseniz, biliniz ki omuzlarınızda en ağır vebali yüklendiniz. Çünkü sizin başlangıçta tabi olduğunuz kişiler, onlar bizim yolumuzdaydılar. Yani
Kimden bahsediyoruz? Süleyman Efendi Hazretlerinden mi bahsediyoruz? O kendi mürşidine tabi olmuştu. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştu. Sizler de o zaman yaşayanlar ona tabi olmuştunuz. Ama şimdi kimseye tabi olmuyorsunuz. Bunu da hakmış gibi eğer düşünüyorsanız çok büyük bir vebalin omuzlarınızda olduğunu unutmayın. Bizim mürşidimiz son mürşitti. Ondan sonra mürşit gelmeyecek diyemezsiniz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri olacaktır. Tabiyet asıldır. Tabiyet olmadan hiçbiriniz kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen evvela kurtulamaz. Bir defa öğretinizde bu husus mevcut değil. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. 2000 kişinin içinde sizin de ileri gelenleriniz var. Hepinize ihtarları gönderiyoruz. Ama hiçbiriniz sen burasını yanlış söylüyorsun diyemediniz bugüne kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim omuzlarınızda ağır vebal var. Ya Said Nursi Hazretlerine vaktiyle tabi olmuş olanlar tabi olmadınız mı? Aranızda itiraz edebilecek olan kimse var mı? O rahmetli olduktan sonra tabiyeti ortadan kaldırdınız. Hiç kimse kimseye tabi olmuyor. Peki sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki vebalin farkında mısınız? Sizlere son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. O kadar insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah Teala tabiyeti farz kılmamış mı? Gelin bakalım ayetlere beraberce. Ne diyor Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor. Bu isteme fiilinde Allah'tan olacağını söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi İsteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksiniz. Bu mürşidi Allah'a ulaştıracak kişiyi istemeyi Allah Teala istihane adıyla anlatıyor ve Fatiha suresinde ilk gerçeği anlıyoruz. İyyake nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Senden başka hiç kimseden istihane istenemez diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız senden mürşidimizi öğrenmek isteriz diyoruz. Biz öyle öğrendik. Allah'tan sorduk. Allah da bize nereye gitmemiz lazım geldiğini bildirdi. Gittik, vekile tarif tabi olduk evvela. Sonra bizi götürdü esas mürşide. Öyleyse ne diyor Allah Teala? İyyake nestaîn. Günde 5 vakit namaz kılıyorsanız, sünnetleri de kılıyorsanız, hepiniz günde 40 tane Fatiha okuyorsunuz. Ve her gün yalnız senden sorabiliriz mürşidimize diye Allah Teala'ya bunu söylüyorsunuz. Üstelik de bununla kalmıyorsunuz. Diyorsunuz ki İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl? Mürşidinize ulaşacaksınız ki tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyecek ki Allah'a
Mülaki olma günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çık, Allah'a ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki. Ve böylece kişi sırat-ı müstakime ulaşacak. Öyleyse olayın muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma talebinin farz olduğunu görüyoruz. Mutlaka Allah'a ulaştıran vesileyi istemek mecburiyetindeyiz. Kimden isteyeceğiz? İfade açık olarak geliyor. Yalnız senden istihane isteyebiliriz diyoruz Allah Teala. Başka hiç kimse bize mürşidimizi gösteremez. Öyleyse irşat makamına ulaşmak için Allah'tan sorulacak. Peki bu kadar gürültü ediyoruz da mürşide ulaşmasa ne olur insan? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir şey olmaz, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama gelin görün ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi de Allah-u Teala mutlaka bir mürşit sevgisi vücuda getiriyor. Eğer o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka mürşine de ulaşıyor, ruhunu da Allah'a ulaştırıyor. Çünkü bunları yapmak üzere Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir söz var. Artık sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan sormak mecburiyetindesiniz. Ama Allah-u Teala bunu Allah'tan soracağınızı nereden ifade ediyor? Evvela Fatiha suresinde ifade ediyor. Yalnız senden istihane isteriz diye Allah'a müracaat edeceğimiz kesin. Sonra da Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala yerleştirmiş. Diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Ama bu zor bir iştir.

Ama o kullarım için diyor, zor değildir. İnne haleke biretün, bu zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. O huşu sahipleri ki diyor Allah-u Teala, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Yeter mi? Yetmez. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döneceğine, Allah'a rücu edeceğine, ona da inananlardır kesin şekilde. اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ, mutlaka ulaşacaklarına inananlardır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ, ve muhakkak ki onlar ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Yani ölümden sonra da yeniden ulaşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Bütün güzellikler bu dizayn içerisinde. Allah'a ulaşmayı dilemek ve bu dileğe dikkatle bakın, arkası mürşide ulaşmaktır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadeti olmadığını kabul ediyorum. Buna rağmen o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü o kişi mümin olmuştur, takva sahibi olmuştur, huşu sahibi olmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün güzelliklerin sahibi olmuştur. Cennetin de sahibi olmuştur birinci katının. İlk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek ve sonuçları. Böyle bir dizaynda Allah'a mülaki olacağına inanan kişi mutlak olarak kendisini kurtarmıştır. O, hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ona mürşid sevgisini verecek olan Allah'tır. Ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi Allah için mutlaka Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Kim istiyorsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, mutlaka Allah-u Teala ona namaz sevgisini, oruç sevgisini ve özellikle zikir sevgisini verecektir. O kişi bütün ibadetleri zevkle yerine getiren bir insan olacaktır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'a baktığımız zaman İslam'da 7 tane safa görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiiyet, 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, 21. basamak, fizik vücudun Allah'a teslimi, 25. basamak, nefsin Allah'a teslimi, 27. basamak ve iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın, daha evvel irşada ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesi, iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın 5. kademesi.
İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu gerçekleri yaşadılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Yani baştan başlayalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Kur'an böyle olduğunu açık bir şekilde yazıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtulup, bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Kullarımı diyor. Yani bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, arkasından da Allah'a kul olmuş hepsi. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük müşidine ulaşıp tabi oldular. 14. basamak. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Akabe'de senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Zümer Suresi 18. ayet-i kerime onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler. Nedir hidayet ermek? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Kendisine ulaştırmasıdır diyoruz. Ayette kendisine kelimesi yer almıyor. Ama bir de bakıyoruz ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onun için orada da Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hidayete ermişler. Öyleyse mutlaka bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? 25. basamak. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim ve ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe hepsi fizik vücutlarını veçlerini Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Peki nefslerini teslim etmişler mi? Yani ihlas sahibi olmuşlar mı? Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Deyin ki nahnu lehu muhlisin. Muhakkak ki biz ona muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Dinde nefslerini halis kılmışlar Allah'a. Peki daha sonraki kademe burası 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Sahabe adı verilenler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar.
Öyleyse ölçüye bakalım nasıl bir muhteva bu. Allah Teala bu konuda açık bir şekilde dizaynı gerçekleştirmiş. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar ifşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe ifşada da ulaşmışlar. 28. bazaman 4. kademesi. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlar mı? Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Hepsine de irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala irşad makamının görevini vermiş. Hepsi irşada memur ve mezun olduktan sonra tabiini de irşada ulaştırmışlar. Gerçek mi? İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar tabiin adını alıyor. Daha sonra tabiine de tabi olanlar çıkıyor. Tebe-i tabiin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Kur'an-ı Kerim 7 safa içerir. Bütün sahabe 7 safayı tahakkuk ettirmiş. Tasavvufa bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet temel şart 2. safa. Ruhun Allah'a teslimi, fena fillah olmak 3. safa. Fizik vücudun teslimi, muhlislerden olmak 4. safa. Nefsin teslimi, muhlislerden olmak 5. safa, irşada ulaşmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim edip Allah'ın iradesine bağlanmak. Artık Allah'ın iradesinden aldığı sadece emirleri gerçekleştirmek, irşat makamının sahibi olmak. Mürşide ulaşmak da mürşit olmak da tasavvufun temel iki prensibidir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmış. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de aynı paralel içeriyor. İslam da aynı şeyi emrediyor. İrşada ulaşmayı da emrediyor. İrşat makamının sahibi olmayı da, mürşide ulaşıp tabi olmayı da emrediyor. İrşat makamının sahibi olmayı da emrediyor Allah Teala. Diyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amettukullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim olun diyor. Arkasından diyor ki velâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a mutlaka teslim olun, ondan sonra ölün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim 7 tane safayı üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe bunları yaşıyor. Yaşayanlar İslam olmak şerefine eriyorlar. İslam olmak gerçekten Allah'a teslim olmak demektir. Ama neyin teslimi? Ruhun teslimi, 21. basamak, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 27. basamak, iradenin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi, 4 tane teslim İslam'ı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse İslam standartlarının içine giremez.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne söylüyorsa tasavvuf mensupları sadece onu yaparlar. Bu ise İslam olmaktır. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Dikkat edin ki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Ve hepsi de Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi kainatın o tek dinini, Hanif dinini yaşadılar. Kur'an Hanif dinini yaşamayı farz kılıyor. Hanif dininin Arapça adının İslam olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için

ediyor. Ama aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de, Hazreti Uh'un da, Hazreti İbrahim'in de aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Dikkat edin. Bu beş peygamber, ulul azm peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızı iyice yerli yerine oturtmaya çalışın. Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Bizi layıkı veçile tanımıyorsunuz. Hakkımızda zanlara dayalı ve yanlış bilgilere dayalı hükümler veriyorsunuz. Ve de kendinize yazık ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bütün perdeler birer birer açılacaktır. Kim olduğumuzdan emin olacaksınız. Şu anda da inceleyebilseniz, şu anda da emin olacaksınız. Kaldı ki, emin olmanın bir başka yolu bizatihi Allah'tan sormaktır. Zaten başka türlü bütün bilgileri alsanız, gene biz deriz ki mutlaka neticede Allah'tan da sorun. En ufak bir şek ve şüphe kalmamalı içinizde. Çünkü yakın gelecekte birbirimize çok ihtiyaç duyacağız. Günler yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ayrı olmak, karşı olmak bunlar bizlere yakışmaz. Biz Allah'ın dostları bir olmak mecburiyetinde olanlarız. Ve dünya üzerinde temel tabiiyet müessesesi sadece bir tanedir. Ona tabi olanlar bütünü oluştururlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan sorun. Bizim kimliğimizi sorun. Ve söylediklerimizi dikkatle inceleyin. Özellikle ihtarları alın. İhtarları inceleyin. En ufak beğenmediğiniz bir yerde derhal bizi bulun, konuşalım. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. İnananların arasında hiçbir aykırılık olmamalı. Hepimiz Kur'an'a tabiiz. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Öyleyse bugüne kadar hep Kur'an'la yaşadık. Bize tabi olanlar hepimiz Allah'a teslim olanlarız. Ama bir kısmı henüz ruhlarını teslim ettiler. Bir kısmı fizik vücutlarını, bir kısmı nefslerini ve neticede iradelerin teslimine gerçekleştirenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka birlikte olmamız lazım gelen günlere doğru yaklaşıyoruz. Tehlike sadece bizim ülkemizi ihata etmiyor. Tehlike evrenseldir.

yaşamanın zamanı gelmedi mi? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha, me'as salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

İşaretler birer birer tamamlanıyor. Ve biz size soruyoruz. Rivayet hamd altında toplanmış.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsiri konusunda Allah bir defa daha bir araya getirdi. Rum suresinin 10. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kâne akibetellezîne esâ üs su'a en kezzebu bi âyâtillâhi ve kânu biha yestehzi'un. Sümme sonra kâne oldu. Akibete, akibet, sonuç. Ellezine onlar esâ-ü kötülük, fenalık. Enkezibu yalanlamak. Enkezibu yalanlamak. Bi ayetullahi Allah'ın ayetleri. Ne? Ve kânu oldular biha onunla estehziun, istihza ediyorlar, alay ediyorlar. Şöyle sonuç çıkıyor ortaya. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah'ın ayetleriyle alay etmek, onları yalanlamak ve alay etmiş olmak, işte bu böyle bir olay insanları çok kötü bir sona ulaştırıyor. Alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü olan bir son. Allah'ın ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayetleri 6000'den fazla ayet. Bu ayetlerin yalanlanması söz konusu ve yetmez. Bunun ötesinde bir de alay ediyorlar. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenleri, alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Urgan iğnenin deliğinden geçmedikçe ya da deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremezler. Yani onların cennete girmesi mümkün değildir diyor. 11. ayet-i kerime Rum suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allahü yebde ul halka sümme yu'iduhu ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allahü Allah yebdeu ilk olarak başlar. El halka yaratış, yaratma. ثُمَّ sonra يُعِيدُهُ onu geri çevirir, eski haline iade eder. ثُمَّ sonra اِلَيْهِ ona تُرْجَعُونَ döndürülürsünüz. Allah diyor yaratmaya yebde'u başlangıç
ilk olarak başlar. El halka, halk etme, yaratış, yaratma. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Bütün kainatı Allah Teala yaratıyor. Altı yevimde üç asıl, üç karşıt olmak üzere zahiri alem, gayb alemi, emr alemi ve onların karşıtlarını yaratıyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor? Sonra bu yarattığı alemlerin geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasıyla büyümelerini temin ediyor. Kainat devamlı olarak büyüyor. Bütün alemlerin hepsi büyüyor. Allah'ın gezegenlere verdiği itiş enerjisi sebebiyle. Sonra itiş enerjisi bitiyor, zaman duruyor. Ve gravitasyon sebebiyle kainat küçülmeye, zaman da geriye doğru gitmeye başlıyor. Her şey tersine çalışıyor. İşte ilk yaratma, ondan sonra insanların kıyamet gününe ulaşması, kıyamet gününden sonra başlangıca dönüş. Rum suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yekumus tekumus saate saatu yubli sul mücrimun. Ve yeme ve o gün tekumu olur, vuku bulur. Es saati, o saat, kıyametin kopma vakti. Yublisu, yeisi düşerler, ümidi keserler, susarlar. El mücrimun, suçlular, günahkarlar.

O saatin, kıyametin geldiği gün, kıyametin vuku bulduğu gün, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Neden? Çünkü hayat filmlerini göreceklerdir. Hayat filmlerinde kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Ve mücrimler başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar. Sadece kendi günahlarından değil, onların kaybettiklerinden de bir kısmı mutlaka mücrimlere veriliyor. Onlar omuzlarına vebal yükleniyorlar. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, yani dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte mücrimler başka insanları da Allah'ın yolundan saptırarak kendileriyle beraber başka insanları da cehenneme sürükleyenler. Ayetin 13. Rum suresinin 13. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ ve kânu bi şürekâ ihim kâfirîn. Ve lem yekün olmaz lehum onların mindan şürekâ ihim onların ortakları şirk koştukları şüfeâ'ı şefaat edenler ve kânu ve oldular bi ile şürekâ ihim onların ortakları şirk koştukları kafirin inkar edenler. Şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Yani Allah'a eş koştukları, şirk koştukları putları, ortaklarını inkar edenlerdir. Tabiatıyla şirk koştukları putlar onlar için hiçbir yardımda bulunamazlar. Şefaat zaten kıyamet günkü bir olay değildir. Şefaat dünya hayatında gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve ondan sonra da Allah onu 12 tane insanla irşat makamına ulaştırırsa, kişinin tabiyeti anında başının üzerine gelen devrin imamı onun bütün günahlarının sevaba çevrilmesi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur ve bu gerçekleşir mutlaka. Kişi 12 insanla gelmişse mürşidine, Allah göstermişse mürşidine, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cennete gireceği kesin. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp mürşit sevgisiyle ona tabi olması da söz konusu. Bu noktada Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Kendi talebi üzerine günahlarını affeder. Devrin imamının talebi üzerine bir defa daha affeder. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, onlar hariç diyor. Cehenneme gitmezler. Kimler? Tabi olup da, yani irşat makamına tabi olup da, mümin olanlar ve nefs tezkiyesine, amelü salata başlayanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. İşte bu şefaattir.
14. ayet-i kerime, Rum suresi 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yekûmüs ve yevme tekûmüs saatü. Yevme izin eteferrekûn. Ve yevme ve o gün tekûmü olur, vuku bulur. Es-saatü saat, kıyametin kopma vakti. Yevme izin, izin günü. Yeteferrekûn, fırkalara ayrılırlar. O saatin, kıyametin koptuğu izin günü, onlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılırlar. Müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir tarafta, dilemeyenler, ikinci tarafta, her biri ayrı bir fırkaya dahildir. Yani cennetin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci cennetlere gidecek olanlar birbirinden ayrı fırkalar oluştururlar. Cehennemin de yedi katına gidenler, onlar da birbirinden farklı fırkalar oluştururlar. Herkes fırkalardan birindedir. Rum suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emmellezine aminu ve aminus salihati fe hum fi ravdatin yuhberun. Artık böylece fe emme ama fakat ellezine onlar aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amelü salatı, salih amel, nefs tezkiyesi,

Ve artık böylece hum onlar fi içinde de ravdatin bahçe yuhberun sevindirilirler. Fakat amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihat nefsi ıslah edici ameller, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde sevindirilirler. Onlara iyi davranışlarda bulunulur. Onlar sevindirilirler. İşte gruplara ayrılanlardan bir grup cennete gidecek olanlar, ikinci grup cehenneme gidecek olanlar. Burada Allah Teala cennete girecek olanları ifade ediyor. Bu grubun içinde de 8 cennete dağılanlar söz konusudur. 7 kat cennetin 7.'si 2 gruptan oluşuyor. Adın cenneti. 1. İrşat makamına tayin edilenler ve 2. Resuller ve devrin imamının bulunduğu 2 ayrı cennet söz konusu. Rum suresinin 16. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve emmellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ve lika il ahireti fe ulaike fil azabi muhtarin muhtarun ve emmellezine ve emma ellezine ve emma ama fakat ellezine o kimseler onlar keferu inkar etti ve kezzebu ve tekzip etti yalanladı bir ayetine ayetlerimizi ve likayı ve ulaşma el ahireti ahir sonraki ahiret ve artık böylece işte ilahike onlar fi içinde el azabi azap muhterun, hazır bulundurulanlar. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ettiler, yalanladılar ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı. İşte onlar azap içinde hazır bulunanlardır. Burada kafirlerin genel çerçevesi açık bir şekilde çiziliyor. Kimdir kafir? O kafirlerin birinci özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. İkinci özellikleri ahirete ulaşmayı, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar etmeleri. Ayetleri de tekzip ederler, yalanlarlar. Nereden başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin yalanlanmasından başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlıyorlar. Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar ve Allah'a ulaşmayı da tabiatıyla dilemiyorlar. Öyleyse gidecekleri yer cehennem. Ve oraya ulaştıkları zaman, cehenneme ulaştıkları zaman, cennete gireceklerin cehenneme girerken uçarak girdiklerini, kendilerinin ise kapının kaldırılması suretiyle burunları yere sürterek girdiklerini gördükleri zaman, azap onları o andan itibaren yakalıyor. Hatta kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman,
kaybettiklerinin kazandıklarından fazla olduğunu gördükleri zaman onlar azap içinde oluyorlar. Huzursuzluk onları bütün boyutlarıyla kaplıyor. Cehennemde de ebedi azabın içinde olacaklar. Ve 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe Sübhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve artık böyleyse öyleyse Sübhane tenzih et münezzeh kıl, o Sübhandır de tesbih et. Allahü Allah, yine o vakit o zaman tumsuyuna akşam vaktine girdiniz ve o vakit o zaman tusbihun sabahladınız, sabah vaktine girdiniz. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Allah'ın tesbihi biliyorsunuz. Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber kelimelerinin en az 33 defa tekrarıyla gerçekleşir. Bu 33'ler tekrar tekrar devam etmelidir. Daha güzele ulaşabilmek istediğinde bunun adı tesbihtir. Ama eğer Allah Allah Allah diye zikrediyorsanız, Allah'ın ismini tekrar ediyorsanız bu zikirdir. Bütün namazlardan sonra mutlaka Allah-u Teala'yı tesbih ederiz. 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber diyerek. Bu en az miktarıdır. Tesbih etmek, akşam vakti, sabah vakti, öğle, ikindi, yatsı hepsinde tesbih esastır. Rum suresinin 18. ayet-i kerimesi, buradaki tesbih sabah tesbihi ile akşam tesbihi verilmiş sadece. Ayet 18, Rum suresi 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tushirun. Ve lehu ve ona aittir elhamdu hamd fi içinde es-semavati semalar gökler ve el-ardı ve arz yer ve aşiyen ve gündüzün sonu ikindi vakti ve hine ve o vakit o zaman tushirun öğle vaktine Tusyur'un öğle vaktine girdiniz. Allah Teala buyuruyor, göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde. Birinci ayette, yani 17 numaralı ayette Allah Teala sabah ve akşam vaktinde tesbih edin diyor Allah-u Teala'yı. Burada da öğle ve ikindi vaktinde hamd ona mahsustur. Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, yerlerdekiler ona hamd ederler diyor Allah-u Teala. Hamd ona mahsustur demekle. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. Tesbih öğlende de, ikindide de devam eder. Sabah namazından başlar. Sabah. Sabahtan evvel teheccüd ya da teheccüdü katmayalım. Sabah namazında bu tesbih yapılır. Kuşluk sünnetinde yapılır. 2. Öğlende yapılır. 3. İkindide yapılır. 4. Akşam yapılır. 5. Yatsı yapılır. 6. Gece saat, şimdiki saatte 1'den sonra normal saatle 12'den sonra, gece 12'den sonra yapılan bir başka husus söz konusudur. Bismillahirrahmanirrahim.
19. ayet, Rum suresinin 19. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda bade mevtiha ve kezalike tuhrecun. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır ve arzı toprağı ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi çıkarılacaksınız. Ne oluyor? Kıyamete kadar insanlar devir devir insanlar yaşıyorlar. Her devirde başka başka insanlar hayata getiriliyor Allah Teala tarafından ve hayatlarını sürdürüyorlar, yaşıyorlar, sonra da ölüyorlar. Ve zaman geçmişten geleceğe doğru ilerliyor. Kıyamet günü kainatın büyümesi durduğu zaman gravitasyon başlıyor ve gravitasyon sebebiyle o güne kadar büyümekte olan kainat küçülmeye başlıyor. Uzaylar birer birer yok oluyor. Evvela gezegenlerle sabiteler birleşiyor. Güneşle, evvela dünya ile ay. Sonra güneş dünya ile birleşiyor. Çünkü dünya ile ay zaten birleşmiş durumda. İkisi birden güneşle birleşiyor. Sonra güneş sistemlerinin hepsinde bu olay tahakkuk ediyor. Sonra güneş sistemleri de, güneşler de birleşiyor. Bütün galaksiler bir noktaya doğru çekiliyor. Neticede kainat sıfır noktasına doğru gidip cennet ve cehennem hariç her şey yok oluyor. Berzah alemindekiler de aynı statü içerisinde, berzah alemi de yok oluyor ve nefsler de zamanın geriye dönüşü sırasında dünya üzerindeki sistemde insanların yaşamakta olduğu devre geriye doğru dönmekte olan zaman ulaştığında oradaki insanların hepsi diriliyor ve mezarlarından yukarıya doğru yükselip mahşer meydanında herkes toplanıyor. İşte bu ölümden sonra kişinin tekrar dirilmesi olayıdır. Zamanın geriye dönmesi sebebiyle kişi zaten hayatta olacağı noktada canlanmış oluyor. O noktada, zamanın o noktasında o kişi zaten hayatta ve zaman oraya dönüyor. Her şeyiyle oraya dönüyor. Rum suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala buyuruyor. Ve min ayatihi en halakakum min turabin. Sümme iza entüm beşerün tenteşirun. Ve min dan ayatihi onun ayetleri. En halakakum sizi yaratması. Min dan turabin toprak. Sümme sonra iza olduğu zaman olunca entüm siz beşerün bir beşer bir insan. Tenteşirun sizi siz yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden yani mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Evvela Adem Aleyhisselam çamurdan yaratıldı ve çamur halinde o çamurdaki organik standartlar
vücuda bulsun diye, vücuda gelsin diye uzun bir süre, bu dünyanın standartlarında uzun bir süre bekledi Adem Aleyhisselam. Henüz Allah-u Teala ona ruh üfürmemişti. Ve organik hale gelince o süreç içerisinde Allah-u Teala ona ruh üfürdü. Onu canlandırdı ve ruh üfürdü. Canlanınca, evvela canlanma olayının olduğu kesin, çünkü emanetin iki varlık tarafından alındığına dair Kur'an-ı Kerim'de işaret var. Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki, biz emaneti göklere, dağlara ve yerlere teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Yüklenmekten korktular, kaçındılar. Sonra da insan emaneti yüklendi. İnsan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Orada cahil ve nankör olan, cahil ve zalim olan insandan bahsediyor Allah-u Teala. Cahil ve zalim olan insan, nefsin iki tane vasfıyla ifade ediliyor. Öyleyse sadece fizik vücut değil, ruhu teslim alan. Fizik vücut ve nefs beraberliği. Öyleyse Allah-u Teala fizik vücudu yaratıyor, nefs veriyor insana. Hayat veriyor, ondan sonra ruhu üfürüyor. Ruhu teslim alanın sadece fizik vücut olmadığı, cahil ve zalim ifadelerinin muhatap olan bir varlığın daha fizik vücutla beraber bulunduğu kesinlik kazanıyor. Fizik vücudu teslim alan, affedersiniz, ruhu teslim alan, Allah-u Teala'nın üfürdüğü ruhu teslim alan, sadece fizik vücut değil, fizik vücutla beraber nefs beraberliği. Ve sonrasını biliyorsunuz. Şeytan, Allah'ın bu noktadan sonraki secde emrine itaat etmiyor, Allah'ın huzurundan kovuluyor ve insanlara en büyük düşman oluyor. Kıyamete kadar da bütün insanları cehenneme ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacağı kesin. Ne oldu? Sonra Adem Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Havva anamızı yarattı. Sonra ikisinin çocukları oldu. Çocukları oldukça yeryüzüne yayıldılar. Ondan sonra yayılma insanlık tarihi boyunca devam etti. Allah razı olsun. Ve Rum Suresinin 21. ayeti kerimesi. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen li teskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh, yani rahmeten. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Ve min âyâtihi, onun ayetlerinden, en halaka yaratması, lekum sizin için, min enfisukum sizin nefslerinizden, ezvacen eşler, zevciler, li teskûnü sükûn bulmanız için, ileyha ona, ve ceale ve kıldı, beynekum sizin aranızda, meveddeten sevgi, muhabbet, ve rahmeten ve rahmet, inne muhakkak ki fî zâlike işte bunda vardır, le
elbette gerçekten mutlaka ayatin, ayetler, mucizeler, deliller likamin, bir kavim için, etefekkürün, tefekkür eden bir kavim için. Şöyle tahakkuk ediyor sonuç. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevciler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Burada sükun bulmak, sakinleşmek, aynı zamanda mutlu olmak, huzur içinde yaşamak anlamına geliyor. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır.

Allah Teala'nın dizaynı açık. Allah evvela Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ondan zevcesini yaratıyor. Ondan doğan çocuklar da erkek ve dişi olarak doğuyorlar. Oğlanlar ve kızlar olarak doğuyorlar. Sonra onların hepsi ileriki nesilleri vücuda getiriyorlar. Allah razı olsun. Ve 22. ayet-i kerimesi Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi halkus semavati vel arde vahti lafu el sinetikum ve el vanikum inne fi zalike le ayatin lil alimin. Ve min ayatihi ve onun ayetlerindendir. Halku yaratma, yaratış, es semavati semalar, gökler ve el ardı ve arz, yeryüzü, vahtilafu ve ihtilafu ve muhtelif, çeşitli, farklı, el sinetikum, sizin dilleriniz, lisanlarınız ve elvanikum ve sizin renkleriniz. İnne muhakkak ki fî zâlike, işte bunda vardır. Le elbette, gerçekten, mutlaka, ayatin, ayetler, mucizeler, deliller, lil alimin, alimler için. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır. Sizin lisanlarınız ve renkleriniz muhtelif, birbirinden farklı olmuştur. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Sizin lisanlarınız, yani konuşma dilleriniz ve renkleriniz birbirinden farklı olmuştur. Her şey Allah'ın yaratmasıyla oluşuyor. Burada Allah Teala burada açık bir şekilde insanları farklı hüviyette yarattığını, onların renklerinin birbirinden farklı olması, sarı ırk, siyah ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk, dört ayrı tür ırk söz konusu. Eğer Eskimolar da bunlardan bir tanesine girerse 5 oluyor. Ama sarı ırk, kırmızı ırk, beyaz ırk ve siyah ırk, bunlar mutlak olarak yeryüzüne dağılmış durumdalar. Ve Allah Teala onların hepsini o şekilde biz yaptık diyor. Yarattığımız insanın aslında bunların atası aynı kişi, Hazreti Adem'le Hazreti Havva. Ama Nuh'un gemisiyle seyahatin sonunda dünyanın her tarafına, her tarafındaki insanlar ölüyor. Sonra bu geminin durakladığı yerlerde, limana ulaştığı yerlerde insanlar boşalıyor gemiden. Her biri birbirinden ayrı bir noktada boşalan insanlar orada kendilerine bir hayat temin ediyorlar ve içinde bulundukları coğrafi statüde farklı hüviyete giriyorlar. Onları o farklı renklere bürüyense Allah. Ve Rum suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve min ayatihi menamekum billeyli ve nehari vebti ga ukum min fadlih inne fi zalike le ayatin li kavmin yesmeun. Ve min ayatihi ve onun ayetlerinden mena mukum, sizin uyumanız, bir elleyle geceleyin ve ennehari ve gündüz, ve ibtiga ukum, sizin istemeniz,
min fardi onun fazlından inne muhakkak fi zalike işte bunda vardır. Le elbette gerçekten mutlaka ayetin, ayetler, mucizeler, deliller likamin bir kavim için yesmeun işitirler. Ve onun ayetlerindendir ki sizin gece uyumanız ve gündüz onun fazlından istemeniz muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Allah Teala insanı öyle bir hüviyeti yaratmış ki gündüz saatlerinde aktif olacak, hareket halinde olacak, geçimini temin edecek olan faaliyetlerde bulunacak. Ama akşam olduğu zaman, o zaman Allah uyuyacak ve Allah'ın fazlından yardım isteyecek. Gündüz de 7 vakit namaz kılarak Allah'ın fazlından gündüz ve gece boyunca namaz kılarak akşam namazı, yatsı namazı ve teheccüd namazı karanlıkta kılınan namazlardır. Sabah namazı da onlardan birisi sayılabilir. Mutlaka güneş doğmadan evvel kılınması gerekir. O zaman gece boyunca da, gündüz boyunca da insanların namaz kılmaları gerekiyor. İbadet edip namazın neticesinde Allah'ın fazlından talepte bulunmak söz konusu. Ve 24. ayet-i kerime ve min ayatihi yuriyukumul berke haffen ve tamaan ve yunezzilu minessemai maen fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayatin likamin yaqilun. Ve min ayatihi ve onun ayetlerinden yuriyukum size göstermesi el berke şimşek haffen korku olarak ve tamaan ve umut olarak ve yunezzilu ve indirir minessemai semadan gökten maen su. Ve böylece bundan sonra yuhyi diriltir, hayat verir. Bihi onunla el arda arz, yer toprak. Bade sonra meftiha, onun ölümü. İnne muhakkak ki, işte bunda vardır. Fî zâlike işte bunda vardır. Le elbette gerçekten mutlaka ayatin, ayetler, mucizeler, deliller. Likamin bir kavim için yakilun, akıl ederler. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı, toprağı diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Şimşekle insanları aydınlatıyor, korkutuyor başlangıçta. Eğer gökten indirdiği suyla ölü olan toprağı her bahar yeniden diriltiyor. Akıl eden kavim için mutlaka ayetler vardır diyor Allah Teala. Çünkü nasıl toprağı ben ölümünden sonra diriltiyorsam diyor, sizi de ölümünüzden sonra diriltirim. Ve böylece hem toprağın hem de insanın ölümden sonra dirilmesi bir defa daha şekillendirilmiş oluyor. Ve Rum suresinin 25. ayet-i kerimesi ve min ayatihi en tekumes sema'u vel ardu bi emrih sümme izâ de'akum daveten minel ardı izâ entüm tahrucun ve min den ayatihi onun ayetleri en tekume vuku bulması durması es sema'u sema gökyüzü ve el ardı ve arz yeryüzü yer bi ile emirihi onun emri sümme sonra izâ olduğu zaman de'akum sizi çağırdı, daveten davet, bir tek davet, bir defa çağırma, mindan, el ardı arz yer, izah olduğu zaman entümsiz,
tahricün çıkacaksınız. Ve onun ayetlerindendir ki, gök ve yer onun emriyle durur. Yani dengede durur. Sonra sizi bir tek davete çağırdığı zaman bir yerden, yani kabirden çıkacaksınız. Yerden çıkacaksınız. Yerden, yani kabirden sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız diyor Allah Teala. Herkes vakti gelince mutlaka buna ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir defa daha birlikte olduk. Allah'ın güzelliklerini, Kur'an'ı bir defa daha yaşamaya Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı.''

Sonra da güneşi ona gölgeye delil yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan odur. Ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen odur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan odur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan odur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini artırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren odur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek, ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilahı tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir,
rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, Beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun,
muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara siz toplandınız mı denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Firavun evet muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız dedi. Musa aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdı. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık.
Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim
Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin dediler. Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir. Salih aleyhisselam,
İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin dedi. Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir.'' Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydi. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir dedi. Böylece onu tekzip ettiler,
yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyamettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir.
Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor. Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır," dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et," dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi. Ve "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim," dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum.
Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi.
Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ''Ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz.'' dediler. Salih aleyhisselam, ''Sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz.'' dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, ''Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim.'' Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik. Fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, öğrenciler, dizleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan, hangi şartların içinde olursanız olsun olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala

sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun, dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun. İkinci özelliği, sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği, üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız, bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz. Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık, emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihrettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluku için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinleri olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah Teala meleklere de, cin tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a

secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah-u Teala ve melekleri yaratan Allah-u Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyoruz zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kalındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönmesi söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda İradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala
şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki vellezine iştenemu tağute en yabuduha ve en avu ilallahi lehumil büşra fe beşer ibadî. Buyuruyor ki Allah Teala sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i kerimede Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeler olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur? Münkerle ve fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 7'de birini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazanç hanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ve bütün günahlarınız örtülüyor. Neyi garanti ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Günahlarınız örtüldüğü zaman Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Biliyorsunuz cennet ölçüsü günahları sevaplarından fazla olan insanların gideceği cennete girebilmesi mümkün değildir. Buna göre dizayn edilmiştir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa sadece onlar cennete girebilirler. Müminin 102 ile 103 bu büyük hakikati söylüyor hepimize. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin sevapları ağırsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin 103'te de tam tersi var. Kimin diyor
sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve tağuttan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle tarihe karışmış oluyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiye artık tesir edemiyorlar. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Allah'ın koruyucu kalkanının altına girme olgusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilahi iradesi o kişiyi koruma altına alır. Artık ilahi irade devrededir. Ve cüz'i iradeye şeytanın, insan ve cin şeytanların tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve tağutun dostlarıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nure. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah Teala Allah'a amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu sebeple mümin olanların dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tağutun dostluğundan, tağutun hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü tağuta dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor. Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah-u Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve
Bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katına gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir. Ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan hacet namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine. Ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah-u Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır. Üçüncüsü kişinin ruhu başınıza gelen devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Ana dergaha ulaşır.
Dördüncüsü o kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. Beşincisi o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken o noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye imanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine büyük bir bağlılıkla, büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu
Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten ölünmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından kullarından diyorum affedersiniz. Kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah Teala o kişiye? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti garanti etmiştir Allah Teala ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi. Mutlu bir insan, en az yarıdan daha fazla mutlu bir insan, her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor ve bu noktadan sonra tehlike de başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah Teala o kişiyi bulunduğu yerden şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle sadece bir sebeple neticede Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah-u Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki bir hiç karşılığı bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor. Dünya saadetinin yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım.
Bu kişi de diyor ki Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır. İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi amin olan kişidir. Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde. Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki siz diyor sabırla ve namazla yani hacet namazıyla Allah'tan isteğini isteyin. Müşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhların ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl eminsem, emin olduysam ve Allah Teala beni kendisine ulaştırdıysa o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır. Zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır, 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa.
ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah-u Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikre de ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra İrşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamına Allah-u Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına maruz kalırlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah onların serbest iradesini Allah'ın ilahi iradesine bağlar. Bu kişi bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Görmediği yerlerin ve göklerin melekutundan sonra, melekutunu gördükten sonra görmediği tek şey kalır. Allah'ın zatı orada irşad makamına tayin edildiği zaman Allah Teala kendi zatını da bu kişiye gösterir. Öyleyse ne olmuştur? Bu kişi hem cennet saadetinin sahibi olmuştur, hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zaman ki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır. Zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır, hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah-u Teala tarafından engellenmez. Kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah-u Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi
kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam, mutlaka Allah-u Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi, Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı, paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizde tahakkuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz. Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsanız mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız hangi ibadeti yaparsanız yapın kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar Allah-u Teala'nın ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz, dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden kişi
Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de, az sevenleri de, çok sevenleri de hepinizi seviyoruz. Sevgi evvela bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz ait olduğumuz görev itibariyle Allah-u Teala tarafından sonsuz bir sevgiyle donatıldık. Bu sevgi hepinizi kuşatır. Kendine zulmedenler de buna dahildir. Sevgili kardeşlerim, bu konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların muhakkak ki en üstünüdür. O yaratandır. Yaratma kudreti sadece Allah'ındır. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bizi yaratmış, bu devirde yaratmış ve dünyadaki en büyük görevi tevdi etmiş bize. Ve o görevi mutlak olarak başarmamızı temin edecek. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizler gibi bir insanız sadece. Allah'ın bize vahyetmesi, onun tarafından bir liyakat sahibi kılınmak yoluyla gerçekleşir. Yoksa bize ait olan, bizim yaptığımız, bu güveni sağlamak üzere yaptığımız bir şey yok sevgili kardeşlerim. Sadece o bizi seçmiş. Ne zaman ki Allah-u Teala bize bu dünyadaki en ağır görevi tevdi etti, o noktadan itibaren bir sorumluluk duygusu bizi kuşattı. Şimdi burada çok dikkatli üzerinde durulması lazım gelen bir şey var. Eğer Allah-u Teala birini Resul olarak seçmişse, dikkat edin, peygamber olarak demedik. Hala büyük bir kitle Resul kelimesinin peygamber anlamına geldiğini söylüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklerden haberleri olmayanlardır. Bunda sorumlular mı? Hayır. Çünkü öğrendikleri ilim o. Allah-u Teala açık bir şekilde Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde "Ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim." diyorsa da, yani şeriat kitaplarının sadece nebilere, yani peygamberlere verildiğini söylüyorsa da, insanlar bir sürü yanlışın içinde bocalamaktadırlar. Bir defa Resul ve Nebi kavramı bütünüyle birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da Allah-u Teala sadece Farsça ismiyle peygamberleri Nebi adıyla vasıflandırmıştır. Nebi adıyla değerlendirmiştir. Peygamberler Nebilerdir
Kur'an-ı Kerim'de nerede Nebi kelimesi geçiyorsa orada o kişinin peygamber olduğu açıklanmıştır. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebidir. Hz. İbrahim bir nebidir. Hz. Süleyman bir nebidir. Hz. Musa, Hz. İsa hepsi nebidir. Ama nübüvvet müessesesi beraberinde risaleti getirir. Üstün olan

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne demek istiyor Allah Teala? Nübüvvet diyor. Kendilerine şeriat kitabı verdiğimiz peygamberler burada son buluyor diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberler, peygamberlik nübüvvet meclisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona ermiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ama Risalete baktığımız zaman Risaletin kıyamete kadar devam etmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz İsra 15'te bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız. Kıyamet günü cehennemin kapısından girmeyen hiç kimse olmayacaktır. Cehennemin dış kapısı cehenneme girecek olan herkes için geçerlidir. Ama bir de cehennemin şeffaf duvarları var. O şeffaf içerisini gösteren duvarlar cennete girecek olanlar için bir geçirgenlik hüviyetine sahiptir. Onlar için bir madde değildir, bir görüntüdür sadece. Cehennem de cennete gidecek olan insanlar için bir görüntüdür. Cehennemin duvarları da, kapıları da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nebiler de, Resuller de Allah-u Teala'nın seçtikleridir. Nübüvvete tayin eden de Allah'tır. Risalete tayin eden de Allah'tır. Nübüvvet mutlaka risaleti beraberinde getirir. Ama risalet nübüvveti beraberinde getiremez. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Yani peygamberliktir. İşte peygamber olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kitap verilmekle mümkün. Bu kitapları sakın sohbet kitabı zannetmeyin. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de şeriat kitabıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz peygamberlere onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. İndirmiş Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bunlar Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Ama peygamber olmayan birçok kişiye Allah Teala kitap yazdırmıştır. İşte Mevlana'ya indirilen kitap, işte Marifetname, Mevlana'ya indirilen Mesnevi, ona Allah Teala tarafından vahyedilerek yazdırılan bir kitaptır. Ama o

bir peygamber değildir. Ama ona bir sohbet kitabı indirilmiştir. Erzurumlu İbrahim'in kadretlerine marifetname indirilmiştir. Durum aynı. Bize de Allah-u Teala Risalet nurlarını yazdırdı. O da aynı standartta. Biz belki yüzlerce defa söyledik. Yahu biz peygamber değiliz. Asla peygamber olduğumuz konusunda bizden bir şey sadır olmadı. Ama insanlar Resulü peygamber sandıkları için bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik nübüvvettir. Nebi kelimesiyle anlatılır. Nebi, peygamber demektir. Ama Resul, gönderilen manasına geliyor. İrsal edilen. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka bir Resul bahsederiz diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de diyor ki biz Resulleri bütün kavimlere göndeririz ve daha önemli bir nokta ard arda göndeririz diyor. Ardı arası kesilmeden göndeririz. Yani şunu söylemiş oluyor. Hiçbir devir yoktur ki o devirde herhangi bir kavmi resulsüz bırakalım. O kavimde mutlaka bir resul vardır diyor, yaşar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizayn bu. Allah'ın muradı ne? Direkt olarak kendileriyle konuşacağı ve onların insanlara Allah'ın konuştuklarını anlatacağı vasıtalar bunlar. Şu anda yaşadığımız bu devrede bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu son derece açık bir lisanla anlatıyor. Hiçbir devir olmamıştır ki biz onlara bir Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavme Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka yaşar. İşte peygamberler o Resullerden Allah'ın istediği zaman gönderdiği gene bir kavmin Resulüdür ama Nebi adıyla anılır. Nübüvvetin yani peygamberliğin sahibidir ki onların sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. İşte Resuller, işte Nebiler, onlar ne yaparlar? Onlar Allah'tan bahsederler. Hiçbir Resul olmaz ki Allah'ın zatını görmemiş olsun. Risalet müessesesi ve nübüvvet müessesesi Rüyetullah'ı mutlaka tahakkuk ettirir. Rüyetullah, Allah'ın zatını rüyet etmektir, yani görmektir. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah'ı görenler, Allah'ın zatını görenler, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah da onları en çok sevdiğini ispat eder onlara zatını göstermekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Allah'a iman etmemizi ve ona güvenmemizi istiyor. Güven neyle sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği
kitaplara tam imanla. Allah Teala biz diyor insanları seçeriz. Yani insanlardan %90'dan fazlasını seçeriz. Ama diyor o seçtiklerimizden sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Ne demek bu? Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah'ın kendine üfürdüğü bir ruha, derhal vücutlarını şeklini alan bir ruha sahipler. Ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya mecburlar. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedir. Böyle bir dilek söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a menib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Arkası geliyor ve namaz kıl ve böylece gizli şirkten kurtul, müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şirkten kurtulabilen insanlar takva sahibi olanlardır. O da ancak bir tek şartla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İyi ama bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. 5 vakit namazını kılıyor, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini yapıyor kişi ve cennete gireceğinden emin. Ama o kişi cennete giremez. İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiç kimse bu 5 şartı yerine getirdi diye cennete giremez. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ki bu İslam'ın 6. şartıdır, o zaman Allah'ın cennetine giremez. 7. şartı ise bu 5 şartın içine girmeyen Kur'an'ın temeli olan zikir. Allah Teala diyor ki Ankebut 45'te utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onların üzerine Kur'an-ı Kerim'i oku, tilavet et. Yani oku ve manasını da açıkla. Oku, tilavet et. Tilavet kelimesi aslında sadece okumanın muhtevası. Ama bu istikamette, bu Kur'an-ı Kerim'i sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuması, onun deruni manasını açıklamaması halinde, ötekilerin pek anlayabileceği bir hüviyet taşımaz. Allah Teala o zaman oku dediği zaman onun ötesinde bir başka hususu da muhtevasını alıyor konu. Oku ve onlara o okuduğun şeyin manasını da açıkla. Ve okumuş salat diyor ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ne kadar kötülükler varsa Allah'ın yasak kıldığı şeyler onların toplamı münker ve fuhuşu oluşturur. Münker Allah'ın hakikatlerinden inkar edilenler. Fuhuş da
Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor. Vale zikrullahi ekber. Ve mutlaka ve mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden? Namaz kılmaktan. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten de, namaz kılmaktan da daha üstün bir muhteva taşıyor. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah'a güven duyması, söz konusu olmaz. O kişi Allah'a niçin güvenecek? Ya Rabbi diyecek, sen söz vermişsin. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah yeştevi ileyhi men yunip, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunip ve Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. İnsanların söylediğimiz gibi %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinden kurtulanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerini sadece okumak bir şey ifade etmez. Ona hangi ölçüde kişi iman ediyor? Kur'an'ın ayetlerine hangi ölçüde iman ediyor? İşte Allah için kıymetli olan budur. Eğer kişi ayetleri okursa, Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını bu ayette görür. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala, Allah diyor, dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse başlangıçta herkes hidayettedir. Affedersiniz. Başlangıçta herkes dalalettedir. Hazreti Musa'ya işlediği bir suçu hatırlatıyorlar. O da diyor ki doğrudur. Ben o suçu gerçekten işledim. Ama o zaman ben dalaletteydim. Bunu bir peygamber söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Herkes dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkese düşen şey başlangıçta vücuda gelen bu dalalette olma muhtevasını hidayette olmaya çevirmek. Bunun için sadece bir tek dilek yeterlidir. Allah'a kesinlikle güven duymalısınız ki Allah Teala sizlerin en iyiye ulaşmasını ister. O hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize karşı bakış açısı aynıdır. Bir sevgi hepinizi kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse her şey bir dilekle başlıyor. İşte Allah'a güven duymak burada başlar. Bir insan ben Allah'a ulaşmayı gönülden dilediğim takdirde Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Beni ermiş evliya kılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürsem ikinci kademeye ulaşamadan birinci kat cennetini alacaktır. Mürşidime soracağım Allah Teala'dan. Gösterecek bana mürşidimi mutlaka. O mürşide gidip ulaşıp tabi olduğum takdirde beni ondan sonra ölürsem eğer, üçüncü kademeye ulaşmadan evvel ölürsem, ikinci kat cennetini alacak beni. Ama beni Allah Teala kendisine ulaştıracak. Yani beni, benim ruhumu Allah ben bu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaştıracak, söz vermiş. Öyleyse bu güvenin içinde olan insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah söz verdiği zaman o sözü yapmaması mümkün değildir. İşte bu sağlam, bu kesin temelin, bu kesin inancın sahibi olan bir kişi mutlaka ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'ın Allah'a ulaştırdığını hissedecek, yaşayacaktır. O 7-8 aylık devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, o devrede yaşadığınız mutluluğu daimi zikre ulaştıktan sonra bile aynı boyutta yaşayamazsınız. O Allah'ın özel bir nimetidir. Özel bir ihsanıdır. Özel bir çekici gücüdür. Kendisine yaklaştıran, kendisini sevdiren, Allah'a bütün boyutlarıyla güvendiğiniz, dayandığınız, aşık olduğunuz bir güzelliği ifade eder. Hayatınızın en güzel, en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Sevgili kardeşlerim, biz seyri sülükteyken bu süre çok daha fazla uzundu. Allah Teala bu devirde yani ahir zamanda bu süreyi kısaltmış durumda. 7-8 aylık bir süre böyle bir konu için, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması için yetiyor. Allah'a ulaşmayı denemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen, göğün ruhun 7 tane gök katını aşması ve 7. gök katında 7 tane alem geçmesi, 7. alem olan Sitret-i Müntaha'ya ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Sitret-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla arşa yükselip arşta Allah'ın zatında yok olması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala madem ki söz vermiş, sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Söz vermiş, bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, yani bu dilek gerçekten kalbinizden olursa, hiç şüphe etmeyin ki mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ama hayatınız ona göre dizayn edildi, yetmedi. O zaman ya birinci kat cennetine sahip olursunuz, görüşünüze ulaşmadan öldürsünüz,
Mürşidine denize ulaştıktan ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan öldüyseniz ikinci kat cennetin sahibi kılarız sizi diyor Allah Teala. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ondan sonra öldüyseniz o zaman da üçüncü kat cenneti garanti edersiniz diyor. Siz bir ömür boyu diyor bunun zikrini yani günde 3 saatlik falan bir zikir. Bir ömür boyu devam ettirebilirseniz bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka size yaşatırız. Ve sonunda da bizim üçüncü kat cennetimize kıyametten sonra mutlaka girersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim teraziye iyi bakın. Ne karşılığı ne alıyorsunuz? Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. Sizi kendisine ulaştırdı. Neyi kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Mürşidinize ulaştıran da kendisi. Allah ulaştırdı kendisine. Üçüncü kat cennetin sahibi yaptı. O ulaştırıyor. Siz de cennete konuyorsunuz. Hani bir laf vardır ya eskilerin yağma Hasan'ın böreği diye. Herkese açık kapılar sevgili kardeşlerim ardına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Mutlaka nefsinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. %2 rahmet nuru. 7 defa %7 yani %49 fazıl nuruyla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolalar. İşte böyle bir olayın gerçekleşmesi Allah'a güvenmekle olur. Kim Allah bir söz verdiği zaman o sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse ben mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da mutlaka sözünü tutacak, beni kendisine ulaştıracak. Ben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yolda ölsem bile, eğer mürşidimize ulaşmadan ölürsek, mürşidimize ulaşmadan ölürsem birinci kat cennetin sahibiyim. Ulaştıktan ve tabi olduktan sonra ölürsem ikinci kat cennetin sahibiyim. Allah'a ulaştıktan sonra ölürsem üçüncü kat cennetin sahibiyim. Ve eğer zikrimi devam ettirebilirsem bir ömür boyu üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olarak yaşarım. İşte bu Allah'a güven duymaktır. Sadece bu güveni duyanlar bu mutluluğu yaşarlar. Bu güveni duyanlar burada kalırlar mı? Bir kısmı kalır. Bana bu kadar yeter der. Ben tamam bunu devam ettireceğim bir ömür boyu. Devam ettirir. Hem dünya mutluluğunun yarısını yaşar hem de üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kısmı düşerler. Devam ettiremezler. Bir süre şeytana karşı mücadele ederler. Ama şeytan her türlü laneti hak etmiş bir varlıktır ve Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişileri mutlaka düşürmek ister. O güne kadar onlarla uğraşmazken Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar onlar zaten günahları boyla işleyenler. Ve gidecekleri yer mutlaka cehennem. Onlarla meşgul olmaz iblis. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o iblisin baş düşmanıdır. Hırsından çatlar, kudurur. O kişi bilir ki kendisi ne yaparsa yapsın hiçbir zaman onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Olamazsa ne olur? Olamazsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kalbinin de %51'i nurla dolacağından dünya mutluluğunda yarısından fazlası onundur. İşte bir hiç karşılığı. Sadece Allah'a